ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder.
peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Çıkar peşinde koşan insanlara yakın durma. O sana zaten her zaman düşman olacaktır. Umduğunu sende bulan çıkarcı kardeş gibi davranır. Umduğunu bulamazsa senden yüz çevirir, hiç karşılaşmamışsınız gibi durur.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kabe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyane derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir ona çare? Nurun mu ya Resulallah?

çiçeklerle hoş geçin. Bal incitme gönül. Bir küçük meyve için dal incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kolu incitme gönül, kolu incitme gönül, kolu incitme.

Hazreti Peygamber, Bilgi ve Tecrübe İnsanı. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber, Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve muhakkak ki ben, hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken, kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yoksa kişisel görüşü mü olduğu bazı sahabiler tarafından sorulabilmekteydi. Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber gittikçe şiddetlenen bu savaştan geri çekilmeleri karşılığında Gatafan kabilesine Medine hurmalıklarının üçte bir mahsulünü vermeyi düşünmüştü. Kendileriyle istişare ettiği Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ona "Şayet bu semadan Allah'tan gelen bir emirse onu derhal uygula. Eğer bu hususta emrolunmamışsan ama kendi arzun varsa arzu ettiğini uygula. Dinler itaat ederiz. Yok bu sadece kişisel bir görüşse bizim onlara kılıçtan başka verebileceğimiz hiçbir şey yok" dediler. Hazreti Peygamber de "Şayet bir şeyle emrolunsaydım bu hususta size danışmazdım. Bu yalnızca size arz ettiğim görüşümden ibarettir" buyurarak onların görüşünü kabul edip kendi düşüncesinden vazgeçti. Hazreti Peygamber'in kendi görüşüne dayanan bazı söz, karar ve uygulamaları Yüce Allah tarafından isabetli görülmeyerek ayetlerle tasih edilebiliyordu. Bedir Savaşı'nda düşmanları öldürmektense esir alarak onları fidye karşılığında salıvermeye karar vermesi, Tebük Savaşı'na çıkarken bazı bahanelerle izin isteyen münafıklara izin vermesi, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazını kılmaya teşebbüs etmesi, Kureyş'in ileri gelenlerinden birisiyle konuşurken ama Abdullah bin Ümmü Mektum'un gelip söze girmesi üzerine rahatsız olup yüzünü öbür tarafa çevirmesi bu hususun en bariz örneklerindendi. Hazreti Peygamber'in verdiği bir hüküm bazen de Cebrail'in uyarmasıyla düzeltiliyordu. Düşmandan kaçmadan ona sabredip ilerlerken Allah yolunda öldürülmesi halinde hatalarının affedilip affedilmeyeceğini soran mücahide "Evet" dedikten sonra Cebrail'in gelip "borç hariç" demesi böyleydi. Bazı durumlarda Resulullah kendi kararlarını bir müddet sonra uygun görmüyor, vazgeçerek onu kendisi düzeltiyordu. Nitekim erkeklerin emzikli hanımlarıyla cinsel ilişki kurmalarını yasaklamayı düşünmüş, sonra Bizanslıların ve Farslıların böyle bir uygulaması olduğu halde bunun çocuklarına herhangi bir zarar vermediğini öğrenmesi üzerine bundan vazgeçmişti. Resulullah'ın içtihatlarından bir kısmı ise kıyasa dayanmaktaydı. Bazı sahabiler Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyarlığından dolayı hacca gücü yetmeyen bir babayla hac adağını yerine getirmeden ölen bir anne hakkında ne yapmaları gerektiğini sormuşlardı. Cevaben Allah Resulü onların borçlarının bulunması halinde nasıl onu ödemeleri gerekiyorsa bunu da yerine getirmeleri gerektiğini, zira Allah'a olan borcun ödenmeye daha layık olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber'in bazı görüşleri ise kişisel kanaatine dayanmaktaydı. Medine'ye geldiğinde halkın hurmaları aşıladıklarını görmüş ve "ne yapıyorsunuz?" diye sormuştu. İnsanların "biz bunu hep yaparız" demeleri üzerine "belki siz bunu yapmasanız daha iyi olur" buyurmuştu. Bunun üzerine halk hurma aşılamayı bırakmış fakat o sene hurmaların meyveleri az, verimi de düşük olmuştu. Bunu Hazreti Peygamber'e söylediklerinde o "ben ancak bir insanım, size dininizle alakalı bir şey emredersem onu alın.

Ama size kendi görüşümle bir şey emredersem, nihayet ben de bir insanım buyurdu. Bu olayı anlatan bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin, siz kendi dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz buyurduğu nakledilmiştir. Buradaki dünyanızın işleri tabiri, dinin herhangi bir talimatı olmayan konularda her meslek erbabının kendi alanıyla ilgili işleri ifade eder. Yoksa buradan din-dünya ayrımı şeklinde bir anlayış çıkarılamaz.

Hazreti Peygamber'in tıbba dair hastalıklar, tedavi yolları, yararlı veya zararlı bitkiler, gıdalar gibi konulardaki beyanlarının birçoğu yine onun kişisel tecrübesine ve Arap toplumundaki tecrübeye dayanmaktaydı. Ama bazen bu tür tasarruflarında Kur'an'dan ilham aldığı da görülmektedir. Nitekim onun karın ağrısından şikayet eden birine bal içmesini tavsiye etmesi böyledir. Allah Resulü bazı konularda önceki peygamberlerin geleneğine uymaktaydı. O, Kureyş gibi cahiliye döneminde Aşura günü oruç tutmuştu. Medine'ye geldiğinde de Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'de Firavun'un elinden kurtulduğu gün olduğu için Yahudilerin Aşura gününü oruçlu geçirdiklerini görünce "Biz Musa'ya sizden daha layıkız" buyurarak bu orucu tutmuş, tutulmasını da emretmişti. Ramazan orucu farz kılındığında ise Aşura orucunu dileyen tuttu, dileyense terk etti. Aynı şekilde özellikle erkeklerin sünnet olma geleneği Hazreti İbrahim'den beri Arapların yapa geldikleri bir uygulamaydı. Hazreti Peygamber de bu uygulamanın fıtratın bir gereği olduğunu belirtti ve onu Müslüman erkekler için sünnet olarak kabul etti. Resulullah'ın tarihi tecrübeden de azami ölçüde yararlandığı, bazı tasarruflarında bunların da kaynaklık ettiği görülmekte. Onun "Allah'ım, İbrahim'in Mekke'yi harem, dokunulmaz bölge ilan ettiği gibi ben de iki kara taşlık arası Medine'yi harem kıldım" buyurarak Medine'yi koruma altına alması, Hazreti İbrahim'in yasaklamasına kıyas ileydi. Ancak özellikle Yahudileri İslam'a çekmeyi hedefleyen bu siyaset, Yahudilerin yanlış değerlendirmelerine yol açtı. Onların bu tavırları, Hazreti Peygamber'in uzun süreden beri arzulayıp beklediği kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye değişimine sebep oldu. İlk yıllarda güdülen bu siyasetin yerine, ümmetin kendi öz benliğini kazanmasına önem veren Hazreti Peygamber, "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır" buyurmuş, ashabını hem müşriklere hem de ehli kitaba benzemekten sakındırmıştı. Bu anlayıştan hareketle Hazreti Peygamber ashabına sakallarını uzatmak, bıyıklarını kısaltmak suretiyle müşriklere ve mecusilere, saç ve sakallarını boyatmak suretiyle de Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmelerini söylemişti. Mesela ezanın teşriğinden önce Hazreti Peygamber ashabıyla yaptığı istişarede gelen teklifler arasında yer alan ateşi, boruya üflenmesini ve çan çalınmasını kabul etmemişti. Çünkü bunlar Mecusi, Yahudi ve Hristiyanların ibadete davet için kullandıkları yöntemlerdi.

Hazreti Peygamber'in birçok uygulaması da ashabıyla yaptığı istişarelere dayanmaktaydı. O vahiy gelmeyen çeşitli konularda Yüce Allah'ın iş konusunda onlara danış, karar verdiğin zaman da artık Allah'a dayan buyruğu gereği ashabıyla sık sık istişare ederdi. Nitekim Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla istişare eden başka bir kimse görmedim demekteydi. Resulullah istişare esnasında gelen bazı teklifleri uygun görmemiş, bazısını ise kabul etmiş ve ona göre hareket etmişti. Hazreti Ayşe'nin İfk hadisesindeki durumundan savaşa çıkış, savaş usulü, barış ve esirlere yapılacak muameleye varıncaya kadar değişik alanlarda ashabıyla istişarede bulunmuştur. Resulullah hemen her alanda ashabının fikirlerine ve tekliflerine önem vermekte, kendisine sunulan önerilerden uygun olanları kabul etmekteydi. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in korunmasına yönelik Sa'd bin Muaz'ın bir çardak yapılması, Hendek Savaşı öncesinde Selma'nın hendek kazılması ve Temim-i Dari'nin minber edinme teklifini kabul etmişti. Çevre devletlerin başkanlarına davet mektubu göndermek istediğinde ashabın, Acemlerin mühürsüz mektubu kabul etmediklerini söylemeleri üzerine de bir mühür edinmişti. Hazreti Peygamber

Peygamber strateji, savaş, siyaset ve maslahata uygun gördüğü teklifleri kabul ederken, cuma günleri ve heyetler geldiğinde ipek elbise giymesi yönünde Hazreti Ömer'in önerisini geri çevirmişti. Rahmet elçisi Mekke'nin fethinde öldürülmesini istediği kimselerden biri olan Abdullah bin Sa'd Ebu Serhi, Hazreti Osman'ın şefaatiyle affetmişti. Öbür taraftan Beni Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının elinin kesilmemesi için kendisine gelen çok sevdiği Üsame'nin aracılığını ise sert bir üslupla reddetmişti. Zikrettiğimiz bu rivayetler, Hazreti Peygamber'in çeşitli uygulamalarında beşeri unsurların da önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Rasul-i Ekrem bazı içtihatlarında ve uygulamalarında akıl, kıyas, tecrübe, çevre kültürü, tarihi malumat, başka din mensuplarına muhalefet, istişare, sahabenin teklifleri, içtihatları ve hatta rüyaları gibi muhtelif vasıtalardan yararlanmıştı. Ama bunlardan her biri, Hazreti Peygamber'in sözlü veya fiili tasvip ve onayını aldıktan sonra sünnet haline dönüşmüştü. Kaynağı ister Kur'an olsun, ister Hazreti Peygamber'in kendi içtihadı olsun, onun verdiği nihai bir hüküm, Müslümanlar için bağlayıcıdır. Nitekim ilgili ayetlere göre Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Yüce Allah yeminle belirtmektedir ki Müslümanlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde Hazreti Peygamber'i hakem yapıp sonra da onun verdiği hükme karşı içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olamazlar.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için

kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmüt Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış 2 saliha ve 2 kafire fasıka olan 4 kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun.
Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...28. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allâhu.

Mücadele Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır.

kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları

Kendilerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki, Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de, bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.
Cehennemliklerle cennetliklerin

cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür, iradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek, yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişkimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber, siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur.
kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkârcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha sapanları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler.
henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki, münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor.
Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır.
Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki, herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin, sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz,
Nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. "Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar." İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: günün duası.
1: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim öfkeli olduğumu gördü ve bana, "Ey Ayşecik, öfkelendiğinde şöyle dua et," dedi. "Allah'ım, günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru."

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Eddar. Hikmetiyle elem ve zarar verici, sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hikmetiyle dengede tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zarar vermek anlamındaki dar kelimesinden türeyen dar esması, elem ve zarar verici şeyleri yaratan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de daha çok menfaat, hayır ve rahmet kavramlarıyla birlikte kullanılan dar kavramı, ayetlerin bir kısmında Allah'tan başka tapınılan bütün tanrıların herhangi bir fayda veya zararlarının dokunamayacağını anlatır. Bazı ayetlerde kimsenin Allah'a zarar veremeyeceği vurgulanır. Bazı ayetlerde de Allah'ın kuluna zarar murad etmesi veya zarar dokundurması şeklinde kullanılır. Dar esması genellikle kendisini bütünleyen nafi esmasıyla birlikte zikredilir. Zararın karşıtı olan hayır, rahmet ve menfaati içeren bu esma ile birlikte biz de aslında Rabbin zıtlıklarla kendini ifade ettiğini görebiliriz. Peki, alemde her şey bu kadar güzelken Rabbimizin zarar verici şeyleri yaratmasının hikmeti ne olabilir? Biz o zararların hep yanından, kenarından ve hatta bazen içinden geçiyorsak Rabbin dahli nedir bunda? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Yeryüzünün yaratılışına baktığında insanı en çok hayrete düşüren şey dengedir. Her şey bir denge ve uyum içinde mükemmel bir yaratılışla yaratılmıştır. Öyle ki biz bir benzeri yaratmak bir kenara, yaratılmışların hikmetini anlamakta güçlük çekeriz. Bütün bunları fark etmekte güçlük çektiğimiz de bir gerçektir. İşte o zaman da Rabbin ayetleri çıkar önümüze.

0: O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin, buyurur Rabbimiz. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Kusursuzluk Allah'a mahsustur ve dilediği her şeyi kusursuz yaratmayı da ancak O başarabilir. Şimdi düşünelim, madem bu kadar kusursuz bir dünya, neden kötülük var? Zarar ve elem verici şeylerin varlığı bu kusursuzluğu bozmuyor mu? Nasıl dengenin bir parçası olabilir? İşte tam burada eskilerin bir sözü bize ışık tutsun. Halki şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Ne demektir bu? Şer de, hayır da yaratılmıştır. Şerrin yaratılmasında şer yoktur. Tercih edilmesi şerdir. Yani Allah yaratır, kulu serbest bırakır, kul hayır ve şer arasında bir tercih yapar. Ama bu tercihi de yine Allah'ın onu gördüğü, bildiği, serbest bıraktığı, izin verdiği alanda yapar. Çünkü Allah kulunun her yaptığında yanındadır. Yani oklar yine bize dönüyor sevgili dinleyici. Olay yine bizde bitiyor. Rabbimiz bizi her daim hayrı tercih eden salih kullardan eylesin. İnsan varlığı zıddıyla bilir. Aydınlığı bilebilmesi için karanlığa ihtiyacı vardır. Temizliği fark edebilmesi için kire, iyiyi anlayabilmesi için kötüye. Her yerin aydınlık, her şeyin temiz, herkesin iyi olduğu bir dünyada hiçbir insan bunların nimet olduğunu fark edemez. Farkındalık için zıtlık gerekir ve her şeyi bir hikmete binaen yaratan Rabbimiz, şerri de tamamlayıcı olarak yaratmıştır. Yalnız hayırla işleyen bir dünya olsa, kulun tercih hakkı da olmayacağından, kulluk da anlamını yitirecek de elbet. Ama Rabbimiz bizi tercih yapan bir varlık olarak yarattı ve hayatımızın tamamı tercihlerimizden ibaret. Bu tercihleri yapabilmemiz için düzenlenmiş bir dünyanın içindeyiz şimdi. Ve her yaptığımız tercihte Rabbin bizi gözlediğini bilerek tercih yapmak, kulluğumuzun değerini gösterecek. Allah yokmuş gibi yaşamayı şu halde kendimize yakıştırabilir miyiz? Yeniden dirildiğimiz gün, eyvahlar olsun, Allah varmış mı diyeceğiz? Hangi pişmanlık geri döndürür bizi? Hangi vicdan azabı temizler görmezden gelerek yaşadıklarımızı? Rabbimiz bizi kendisinin farkında olarak yaşayan kullardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Beni Rabbimin katında kıymetli kılan takvamdır. Rabbime karşı sorumluluk bilincim benim başlangıç noktam. Kendimi Rabbime karşı ne kadar sorumlu hissediyorum? Benim bunu düşünmem gerek. Ne kadar geliyor aklıma Rabbim yaşarken? Ne kadar tutuyorum aklımda? Yoksa eziyet gibi mi geliyor Rabbimi düşünmek? Bir işle uğraşırken, insanlarla ilişki kurarken, hayatımı düzenlerken Allah'ın aklıma gelmesi beni rahatsız mı ediyor? Gittiğim her yere benimle birlikte Rabbimin de geliyor olması huzursuzluğumu artırıyor mu? Düşünmemeyi mi tercih ediyorum? Konuştuklarımı Rabbimin duymasını istemez miyim mesela? Peki ya kalbimden geçenler? Rabbim bilse ne hissederim? Ki O hepsini görendir, bilendir. Ben bunu düşünmek istemiyorsam, bende bir uyumsuzluk var demektir. Ben kendimi gözlemlemeliyim. Rabbimin beni gözlediğini içime sindirmem için önce kendimi gözlemem gerek. Benim en büyük nimetim huzur. İç huzuru olan bir insandan daha zengin hiç kimse yoktur biliyorum. Ve ben de huzurla yaşamak istiyorum. İşte şimdi tam da bunun için bir adım atmalıyım. Beni huzursuz eden ne tercihim varsa tek tek ufak ufak çıkarmaya niyet etmeliyim hayatımdan. şer olan bütün tercihlerimi, vicdanımı rahatsız eden şeyleri, Rabbimin beni o halde görmesinden rahatsız olacağım ne varsa hepsini hayra, Rabbimin razı olacağı şekle çevirmeye niyet etmeliyim. Beni ben yapan tercihlerimse, tercihlerimi sahiplenebileceğim hale getirmeliyim. Dilerim ki Rabbim beni aklı selim, kalbi selim, tercihleri selim kullarından eylesin de, tercihleri kendine zarar veren, helakine sebep olan kullardan olmayayım, huzuruna vardığım gün alnım ak olsun. Şu alemi dengede tutan, yarar ve zarar verici ne varsa hepsini hikmetle yaratan Ya Dar. Biliriz ki sen bir kuluna bir zarar verecek olsan, onu senden başka kimse bertaraf edemez. Ve yine biliriz ki merhamet ve rahmetin her şeyin üzerindedir. Ve sen kullarına zulmetmezsin. Sen bizi kendi nefislerimize zulmetmekten koru. Şerri tercih edip yoldan sapmaktan, kendimize eza edip zarar vermekten sana sığınırız. Sen bizi takva ehli kullarından eyle Rabbimiz. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bilmediği topraklara gidince yeni gelin gibi olur, dili tutulur. Yat kişinin kusurunu bağışla, onu yedir içir. Yabancıya iyi davrananın yüzü güler. Misafiri iyi tutanın ünü yayılır.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

96. Gün Savaş Esirlerine Karşı Tutum. Ayet-i Kerime Meali. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinize denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Muhammed Suresi 4. Ayet. Hadis-i Şerif. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Ümeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam yemeklerini bana ikram ettikleri için kendileri hurmayla yetinir, ekmeklerini bana verirlerdi. Fetva. Kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir? Hanefilere göre herhangi bir kusuru olmadığı ve mal sahibinin ileri sürdüğü şartlara aykırı davranmadığı müddetçe kiracının kiraladığı malda meydana gelecek zararı tazmin etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple mal sahibinin kiracıdan rehin manasına gelebilecek bir şeyi depozit adı altında rehin olarak alması caiz değildir. Malikilere göre ise kira sözleşmesinde rehin almak caizdir. Günümüzde menkul veya gayrimenkul malların kiralanmasının büyük bir sektör haline gelmesi, konunun suistimale açık olması ve güven duygusunun zedelenmesi gibi sebeplerden dolayı Maliki mezhebinin görüşü istikametinde mal sahibinin depozit alması caiz görülmüştür. Hikmetli Söz. İnsanın yaptığı en iyi seçim, hayırlı insanlarla dostluk kurmasıdır. En kötü seçim, kötülerle sevgi bağı oluşturmasıdır. Bu çok doğrudur çünkü ahlakın kazanılmasında dostluk ilişkilerinin etkisi vardır. Kişinin düzgün insanlarla arkadaşlık kurması ahlakını düzeltir. Bozuk insanlarla arkadaşlık kurması da ahlakını bozar.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor.

gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Kalemden kelama az sonra.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuz.

nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Müsaitsen kendine gel. Şükran Korkmaz. İnsan büyür ve dünyayı tanır, yolculuk başlar. Bu seyahat elbette ruhsal, duygusal ve zihinsel olacaktır. İnsanın en büyük yolculuğu kendinedir. Peygamberimizin ifadesiyle en büyük cihat nefisle olandır. Kendini ve nefsini keşfetme yolculuğunun başlangıcı, kişinin kendini anlaması, iyileştirmesi ve yeniden bulması gibi zorlu bir süreçtir. Kendisiyle tanışan dünyayı da yeniden tanır. Bu yeni keşifler bambaşka perspektifler, farklı köşeler, başka katmanlar buldurur. Bu yörüngeler içinde her katmanda hikmetin de perdeleri vardır. Fakat gün gelir yolculuk hiç aşinası olmadığımız bir yöne evrilir. Yol kimi zaman gölgelerin, sislerin içinden geçer. Adımların ağırlaşır, nefesin daralır. Kalbin yorulur bazen. Kırılır bazen de. Dayanamıyorum diye fısıldar. Yine de her adım seni yeniden dirilten bir kudret taşır. Çekilen bunca çile, yolun çetrefilli kendini bulmak içindir. Bulmak için de aramak gerekir. Bu meyanda Pir-i Mevlana, sen dağları, denizleri, şehirleri gezersin ama kendini aramazsın demiştir. O zaman şu soruyu sormak lazım gelir. Biz neredeyiz ki kendimizi bulalım da gelelim? Asıl önemlisi kendimizi nerede arayalım? Başlangıç noktamız hangi haleti ruhiye içinde olduğumuzun farkındalığı olmalıdır. Bunun belli bir günü ve saati olmadığı gibi çakan bir şimşek ya da ani bir tokat gibi yüzümüze çarpabilir. Bu uyanış belki bir bakışta, bir gülüşte, hıçkırıkta, bir sokak kedisini okşarken ya da yerdeki su birikintisinden su içen o serçeyi ürkütmekten korkarak seyre dalmışken başlayan bir değişim olabilir. Kaçtığı yerden değil, döndüğü yerden başlar her şey. Böylece döneriz içimizdeki asli ve asil varoluşa. Dıştan içe, sözden hale, şekilden sırra doğrudur. Kendini bulmak, dünyayı aydınlatmaktır. Kendini aydınlatmayan dünyayı da karanlık zanneder. İnsanın gerçek ahengini bulması için içindeki karanlıkla gölge yanlarıyla barışması, onları kabullenmesi gerekir. Herkesin gölge yanlarında ve gönül aleminde iyice putlar vardır. Putların en görkemlisi kimlik ve kişilik adını verdiğimiz benliktir. Kişi sürekli karakterinden, kişiliğinden bahsederse aslında içindeki putları anlatır. Zira onların her biri duygu ve düşünceleriyle süslediği içsel heykellerdir. Aynı zamanda acıları, travmaları, sanrıları, şişik egosu, aşırı nobranlığı, şahlanmış nefsiyle dizginleyemediği pek çok arzuları, kontrol edemediği bir öfkesi, günahları, zaafları, bağımlılıkları mutlaka vardır. Kaldı ki insan kendi veri tabanındaki yazılımından kaçamaz. Yani yazılım vardır. Ama kullanıcı bilinç kazanabilir. O bilinçle de ona artık körü körüne bağlanmak zorunda değildir. İyi, bunca putu nasıl kıralım? Benliğimizi yıkıp öze, özümüze nasıl ulaşalım? Asıl bulmak dediğimiz şey yüzleşmeyle olur. Yüzleşmek insanlığın en büyük savaşı, ruhun kendi sessizliğine tuttuğu aynadır. Yüzleşmek geçmişi silmek değildir. Geçmişte bıraktığı negatif izleri bugünün formu ve bilinciyle yeniden izleyip çözdüğün bir bilinç mühendisliğidir. Bu karşı karşıya

Yakılış yara bere içinde gerçekleşse de artık sen eski sen değilsindir. Bu içsel kaostan çıkış yollarının en önemlilerinden biri de tasavvufun kendini bilen Rabbini bilir reçetesidir. Tasavvufa göre bu yolculuk insanın özündeki hakikate ulaşmasıdır. Kendini bilmek kusursuz olmak değil, kusurunu inkar etmemektir. Nereden geldiğini, görevinin ne olduğunu, nereye gideceğini anlamaktır mesele. Bu aramada doğru yolu kullanmak büyük önem taşır. Günümüz dünyasında tüm dijital mecralarda insanın beynini matkapla delercesine empoze edilen metotlar da var. Şamanizmin ve Budizmin yöntemlerini servis eden şifacılar, yogacılar, meditasyon ve enerji dağıtıcıları, frekans yükleyicileriyle dolu. Seni sana yabancılaştıran, senden uzaklaştıran ne varsa onlardan uzaklaşmaktadır belki de sır. Tabii bu noktada belli bir bilinç düzeyi gerekir. Bilinç olmadan bitkisel olarak yaşamak hayat değildir. Saf bilinçtir. Bu bilince ermiş her insan mükemmel insan, insanı kamildir. İşte tüm bunlar insanın kendini tanıması ve insanlığı gerçekleştirmesi, anlam bulması, daha bilinçli seçimler yapabilmesi, hem bireysel hem kolektif olarak daha iyiye yaklaşması içindir. Amaç daha iyi bir insan olmaktır. Sadece bilmek değil, olmaktır. İnsan deneyimler, hatalar yapar ve farkındalıkla daha dengeli, erdemli ve anlamlı bir yaşam sürmeye yönelir. Bunlar maddi alem için elzem. Fakat bizim asıl amacımız ve çabamız manevi aleme göre özümüzdeki hakikate ulaşmak içindir. O hakikat bizi Allah'a yakınlaştıracaktır. Allah'a açılan yol insanın kendi karanlığından başlayarak nefisten geçer. O karanlık yol aydınlanınca kul Allah'a yaklaşmış olur. Nefis düşman değildir. Tanınmadığında düşman olur. Onu tanırsan seni yönetemez. Sadece seni tanıtır. Nefis yok edilmez, terbiye edilir. Zira nefis beni merkeze koyar. Kişiyi ben merkezci yapar. Teslimiyetin önüne de perde olur. Kibri ve aceleciliği de kendisini görmesine engel olan aynaya atılmış çamur gibidir. İnsanın kaçtığı nefsi değil, kendisini tanımaktan korkmasıdır. İnsan kendisini gerçekten tanırsa, içindeki nefsinin nasıl çalıştığını da anlamış olur. Kendini tanırsan ne zaman öfkelendiğini, ne zaman gururunun konuştuğunu fark edersin. O zaman nefsini de tanımaya başlarsın. Başkalarına değil, kendini temizlersin. Yüce Allah Kur'an'da bunu çok net ifade eder. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Nefsin arınması, merhamet, adalet, hikmet gibi değerlerin gelişmesi demektir. Allah'a yaklaşmak, nefsin tahakkümünü azaltmak demektir. Tüm bu çaba ve aramalar, bulmalar Allah Azze ve Celle için, ona yaklaşmak ve kurtuluşa ermek içindir. Zaten Yaradan bizi bizden iyi tanıyor ve biliyor. Ama bizim kendimizi tanımamıza, bulmamıza, kendimize gelmemize ihtiyacımız var.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

amellerin ruhu, ihlas ve samimiyet. Profesör Doktor Mahmut Esat Erkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İhlas, amellerin her türlü riya ve menfaatten tasfiye edilerek kalbin yalnızca Allah'ın rızasına bağlanmasıdır. Niyetin saflığını düşünceden eyleme dek korumak, amellere dünyevi ya da uhrevi hiçbir hesabı karıştırmamaktır. İhlasın özünde, kulun yaptığı her işin tek şahidi ve mükafatlandırıcısı olarak Allah'ı görmesi ve kalbini masivadan arındırması yatar. Sözlükte saflık ve duruluk anlamına gelen ihlas, aslında kulluğun bütününü kuşatan bir samimiyet iklimini ifade eder. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Ayeti de, ibadet ve itaatin ancak ona has kılınmasıyla gerçek değerini bulacağına işaret eder. İbadetlerde Allah'tan başkasının rızasını aramak, amelin özüne gizli bir şirk bulaştırmaktır. Şirk kavramı sadece somut bir puta tapmak değil, kalbin niyetine yabancı unsurları dahil etmektir. Peygamber Efendimiz bu hassas noktaya dikkat çekerek, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmalarıdır. Bilmiş olunuz ki onlar, güneşe, aya veya puta tapacaklar diyecek değilim. Fakat onlar bir takım ibadetleri Allah'tan başkası için işleyecekler buyurmuştur. O ümmetinin açık bir putperestliğe değil, başkası için ibadet etme tehlikesine düşmesinden endişe ettiğini belirtmiştir. Bu durum, niyetin dünyevi her türlü menfaatten temizlenmesi zorunluluğunu ortaya koyar. Söz gelimi, bir ibadeti insanlar gördüğünde daha titizlikle ifa etmek, Allah'ın rızasına kulun beğenisine ortak koşmaktır. Allah'ın birliğini ve yüceliğini merkeze almayan bu tür davranışlar, dini literatürde gizli şirk olarak adlandırılan büyük bir sapmanın kapısını aralar. İbadetlerdeki bu hassas denge, özellikle namaz gibi temel rükünlerde belirginleşir. Bir kimsenin namazını başkalarının takdirini kazanmak amacıyla özenle kılması riyadır. Mutasavvıflardan Süfyan Es-Sevri, riyaya düşme endişesiyle mescitte namaz kılarken insanların kendisini izlediğini fark ettiğinde namazı hemen bitirip oradan uzaklaşmıştır. Nedenini soranlara ise namazda kalbime insanların ne güzel namaz kıldığımı gördüğü düşüncesi geldi. O an namazım Allah için olmaktan çıkıp halk için olmaya döndü. Ben de amelimdeki ihlasımı korumak için orayı terk ettim cevabını vermiştir. Ne var ki şeytanın sinsi yönlendirmeleri çoğu zaman fark edilemez. Bu durumsa ibadetlerin ihlastan yoksun bir şekilde eda edilmesine yol açar. Kişi söz konusu tuzağı fark edip gösterişten kaçınmayı başarsa bile, şeytan yine boş durmayarak yapılan amelin kusursuzluğuna dair telkinlerde bulunur. Böylece kulun kendi başarısına odaklanmasını sağlayarak onu kendini beğenme tehlikesine sürükler. İnsanın kendi ibadetine hayranlık duyması, ihlasın özünü zedeleyen gizli bir engeldir. Nitekim mutasavvıflar, ihlas yaptığın işi kendi amelin olarak görmemendir diyerek, başarının asıl sahibini unutma riskine karşı önemli bir uyarıda bulunmuşlardır. İhlası korumak bazen hayırlı bir işi yapmaktan daha meşakkatlidir. Çünkü ameller Allah rızasına sinsice karışan dünyevi emellerle saflığını yitirebilir. Orucun zayıflama, haccın turistik gezi, vaazın şöhret ya da itikafın barınma gibi tali amaçlara alet edilmesi, niyetin özündeki samimiyeti zedeler. Hatta bir yakını, ileride o da beni ziyaret etsin beklentisiyle ziyaret etmek bile, halis niyeti sıradan bir menfaat ilişkisine dönüştürebilir. Bu hassas denge nedeniyle Cüneyd-i Bağdadi, ihlası, hangi iş olursa olsun, yalnızca Allah'ın rızasının gözetilmesidir şeklinde tanımlayarak, kişisel menfaatlerle gölgelenmiş amellerin ihlastan yoksun kalacağını vurgulamıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu gerçeği şöyle beyan buyurur. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kişinin yaptığı hayırlarla anılmayı arzulamayıp karşılığını yalnızca Rabbinden beklemesi ihlasın en somut tezahürüdür. Takdir toplamak amacıyla sergilenen yapmacık tavırlar veya dünyevi bir makam elde etmek düşüncesiyle bürünülen dindarlık maskesi, samimiyetin yoksulluğunu, samimiyetin yokluğunu gösterir. Bu bağlamda Kuşeyri de, ihlas, amelleri halkın beğenisinden arındırmaktır vurgusunu yapar. İhlas,
kulun Rabbi ile olan mahremiyetine başka bir varlığı karıştırmaması ve yalnızca Allah'ın takdirine sunulması gereken kulluğunu başkalarına ifşa etmemesidir. Amellerin sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir gizlilikle, insanların nazarlarından uzak yerine getirilmesi, yapılan iyiliğin manevi değerini korumak adına hayati önem taşır. Bazı mutasavvıflar bu çizgiyi daha da ileri taşıyarak ihlası, amelde dünyevi veya uhrevi hiçbir karşılık beklememek olarak tanımlamışlardır. Onlara göre gerçek kulluk sadece dünya nimetleri için değil, ahirette de elde edilecek menfaatlerin dahi ötesinde yalnızca Allah rızası uğruna ifa edilmelidir. Bu şuurun kalbe yerleşmesi için mutasavvıflar, "Allah'ım, maksadım sensin ve arzum senin rızandır" düsturunu benimsemişlerdir. Özellikle zikirlerde bu cümlenin belirli aralıklarla tekrarlanması, her türlü eylemin yalnızca Allah için yapıldığı bilincini diri tutmaktadır. Peygamber Efendimiz de namazlarından sonra şu duayı ederek teslimiyetini dile getirmiştir. "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi,

kullukta sadakat, sünneti yaşamak, bid'atten uzak durmak. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bid'atini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi

reddeder. Dinin sınırlarının zorlandığı durumlarda Hazreti Peygamber'in ciddi şekilde öfkelendiği ve sert ikazlarda bulunduğu bilinen bir husustur. Rivayet edildiğine göre üç sahabi onun ibadet hayatını öğrendikten sonra kendi amellerini yetersiz görmüş, içlerinden biri geceleri sürekli namaz kılmaya, diğeri her gün oruç tutmaya, bir diğeri ise evlenmemeye karar vermiştir. Bu durum Hazreti Peygamber'e ulaştığında onların aşırılığa varan bu yaklaşımını kesin bir dille reddetmiştir. Bu meseledeki hassasiyeti ve duyduğu rahatsızlık, öfkelendiğinde alnındaki damarın belirginleşmesinden de anlaşılacağı üzere mübarek simasına açıkça yansımıştır. Ardından kendisinin hem ibadet ettiğini hem istirahat ettiğini, bazen oruç tutup bazen tutmadığını, ayrıca evlendiğini ifade ederek şöyle buyurmuştur: "Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." Bu hadise ibadetlerde temel ölçünün daha fazlasını yapmak değil, sünnete uygun olanı yapmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sahabe bu mesajı son derece iyi kavramış ve din adına sonradan ortaya çıkan uygulamalara karşı büyük bir hassasiyet göstermiştir. Nitekim Abdullah bin Mesud'un "Sünnet çerçevesinde itidalli davranmak, bid'at içinde aşırı çaba sarf etmekten daha hayırlıdır" sözü bu bilincin açık bir ifadesidir. Aynı hassasiyeti Hazreti Ömer'in teravih namazını cemaatle kıldırma uygulamasında da görmek mümkündür. Dağınık şekilde kılınan teravihi bir imam arkasında toplamak istediğinde bazıları bunun bid'at olabileceğini dile getirmiştir. Ancak Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in ümmetine farz kılınır endişesiyle mescitte kılmadığı bu namazın mescitte cemaatle kılınmasını uygun görmüş ve "bu ne güzel bid'attir" demiştir. Burada kastedilen yeni bir ibadet ortaya koymak değil, sünnette var olan bir uygulamayı düzenli hale getirerek ihya etmektir. En basit tanımıyla bid'at, dinde özellikle inanç ve ibadet alanında eksiltme veya ilaveye yol açan uygulamalardır. Çünkü bu alanlar insan aklının dilediği gibi şekillendirebileceği bir mecra değil, vahyin ve Hazreti Peygamber'in rehberliğiyle sınırları çizilmiş değişmez esaslardır. Bu sebeple İslam alimleri hem inanç esaslarını hem de kulluk formlarını tevkifi olarak nitelendirmiştir. Yani bu alanda sınırlar tamamen ilahi bildirimle belirlenmiştir. Bu temel ilke göz ardı edildiğinde çoğu zaman iyi niyetle ortaya çıkan bazı uygulamalar dinin bir parçası gibi algılanmaya başlar ve bid'atler ortaya çıkar. Burada önemli bir hususun altını çizmek gerekir. Sonradan ortaya çıkan her yeni şey bid'at olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin ulaşım araçlarının değişmesi veya asr-ı saadettekinden farklı kıyafetlerin giyilmesi bid'at sayılmaz. Çünkü bir uygulamanın bid'at olarak nitelendirilebilmesi için doğrudan inanç ve ibadet alanıyla ilgili olması gerekir. Bu noktada belirleyici olan ortaya çıkan şeyin bizatihi bir ibadet mi olduğu yoksa ibadetin edasını kolaylaştıran bir vasıta mı olduğudur. Dini hayatın kolaylaşmasına ve ibadetlerin daha düzenli bir şekilde yerine getirilmesine hizmet eden araç, yöntem ve organizasyonlar bu kapsamda değerlendirilmez. Ezanda ve namazda mikrofon kullanmak, tesbih ile zikir çekmek, belirli gün ve geceler vesilesiyle dini programlar düzenlemek gibi uygulamalar, ibadetin kendisi değil, ona hizmet eden vasıtalardır. Bu sebeple bunları bid'at olarak nitelendirmek isabetli değildir. Bid'ati ayırt etmede temel ölçü, yapılan uygulamanın dinen meşru bir amelin kişisel icrası mı, yoksa belirli sayı ve zamanlara hapsedilmiş özel bir ibadet formu mu olduğudur. Kuşkusuz bir mümin, yılın her anında dilediği kadar namaz kılabilir, zikir çekebilir veya Kur'an okuyabilir. Ancak bu ameller sahih bir delile dayanmaksızın, şu kadar yapılırsa şu sonuç elde edilir gibi sayısal formüllere dökülerek dini bir kural gibi sunulduğunda ibadet alanına yabancı bir unsur eklenmiş olur. Kur'an bir şifa kaynağı olsa da onu sayısal şablonlara indirgemek veya dinen sabit olmayan ibadet şekillerini yaygınlaştırmak dinin ruhuyla bağdaşmaz. Aynı şekilde bazı gecelere özel olarak belirli rekat sayılarıyla namaz nispet edilmesi de aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Kişi bu geceleri ibadetle değerlendirebilir. Ancak dinen sabit olmayan özel ibadet şekillerini yaygınlaştırmak doğru değildir. Netice itibarıyla ibadetlerde asıl olan sünnete bağlılıktır. Müminin görevi Allah'a yönelirken hem samimiyetini korumak hem de bu yönelişini Hazreti Peygamber'in gösterdiği çerçevede gerçekleştirmeye gayret etmektir. Kur'an ve sahih sünnette sabit olan ibadetler varken bid'atlerle daha fazla ibadet yapma veya yaptırma anlayışının zamanla sahih ibadetlerin

yerine geçebileceği göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her bid'at bir sünnetin ihmal edilmesine yol açmaktadır. Nitekim bu hakikati Hazreti Peygamber şöyle ifade etmiştir. Bir topluluk bir bid'at ortaya koyduğunda, onun karşılığında bir sünnet ortadan kaldırılır. Sünnete bağlı kalmak, bid'at çıkarmaktan daha hayırlıdır.

Kur'an, öğüt, şifa, rehber ve rahmet. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah insanı yaratıp yeryüzüne göndermiş ve onu başıboş bırakmamıştır. Doğru yolu gösterecek, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak kuralları içeren vahyini de peygamberler aracılığıyla insana ulaştırarak lütufta bulunmuştur. Bu mesajlar beşerin yeryüzündeki geçici olan hayatını anlamlı kılmakta, onu kötülüklerden sakındırıp iyiliğe yönlendirmektedir. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatını aydınlatmakta, doğruyu yanlıştan ayırmasına imkan vermekte ve ona ebedi kurtuluşa giden yolu göstermektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın temel özelliklerini anlamak, insanın kendi yaratılış amacını ve dünya hayatındaki gayesini kavraması açısından büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim, insanoğluna gönderilmiş ilahi bir öğüt ve nasihattir. İnsanı nefsin kötü arzularından arındırarak ahlakını güzelleştirir. Davranışlarını iyiye yönlendirerek amellerini salih hale getirir. Onu gafletten uyanmaya, güzel faziletleri ve erdemleri kuşanmaya, Allah'ın emrettiğini ve rızasına muvafık olanı yapmaya çağırır. İnsana kötüyü ve kötülüğü çeşitli örneklerle beyan eder. Kötü ahlaktan ve Allah'ın gazabını celbeden amellerden sakındırır. Bunları yapanların yaşadığı kötü akıbeti gözler önüne sererek onu uyarır. Kur'an'ın cennet ve onun içindeki nimetlerle insanı müjdeleyip sevindirmesi de, cehennemi ve oradaki dehşetli akıbeti hatırlatması da inananlara verdiği öğütlerdendir. Böylece teşvik ve sakındırma yöntemiyle sunulan öğütler, beşeri daha fazla etki ederek onun davranışlarını iyiye ve güzele yönlendirmesine yardım eder. Kur'an-ı Kerim, insanın sıkıntılarına şifa olup, ahirette karşılaşacağı acı ve üzüntüler içinde kalkandır. İnsanın zihnini yoran bozuk inanç ve şüpheler, Kur'an'da Allah tarafından bildirilen en güzel ve en mükemmel burhanlarla ortadan kaldırılır. Kelamullah, küfür, şirk ve nifak gibi manevi hastalıkları tevhidle iyileştirir. Ruhu yanlış düşünce ve itikatlerden temizler. İlahi manalar tekrar tekrar kalbe ulaştığında, kişide iyiliğe karşı arzu ve kötülükten sakınma duygusu gelişir. Bu da kulun nefsinin isteğini değil, Allah'ın muradını öne almasına yardım eder ve Allah'ın rızası, kul için nefsinin arzularından daha sevimli hale gelir. Allah'ın izni ve inayetiyle, manevi hastalıkları, ruhi üzüntüleri yok olup gider. Gönül dünyasındaki manevi ve ahlaki bozukluklar tedavi olurken ameliyatı da ıslah olur. Kişinin iç dünyası ya da kalbi hayatı düzeldiğinde bütün organlar da ona tabi olur. Çünkü kalp düzelince bedenin tamamı düzelir. Bozulunca da bedenin tümü bozulur. İlahi vahyi bize tebliğ ve tebiyin eden Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu bize şu şekilde haber vermiştir. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kur'an bütün insanlara doğru yolu gösteren evrensel bir kılavuz ve rehberdir. Çünkü gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür buyruğu gereği, beşeri hak yola sevk eder. Kainatı yaratana teslimiyete, İslam'a, sırat-ı müstakime ve salih ameller yapmaya rehberlik eder. Allah'a iman etme, hak yolda yürüme, küfürden ve şirkten sakınma hususunda yol gösterir. İnsanların küfür, sapıklık ve cehalet karanlıklarından iman ve ilim aydınlığına çıkmasına kılavuzluk eder. Hakla batılı, doğruyla yanlışı, güzelle çirkini, iyiyle kötüyü birbirinden tam manasıyla ayırdığı için Kur'an'ın bir ismi de Furkan'dır. O, insanlığın din ve dünya işlerinde ihtiyaç duyduğu her şeyi kapsayan ebedi ve evrensel bir kanundur. Körü körüne taklidi ve taklitçileri kınayarak insan aklını zincirlerinden kurtaran bir kitaptır. Son ilahi kitap olması gereği
Onun rehberliği zaman ve mekanla sınırlı değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün milletlerin ve nesillerin yolunu aydınlatmaya, onlara rehberlik etmeye devam edecektir. Tüm insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an, aynı zamanda insanlık için bir rahmettir. İlahi vahyin bu rehberlik ve rahmet yönünden ancak onun Allah kelamı olduğuna iman edenler, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınanlar, hükümlerini kendi hayatlarında uygulayanlar faydalanabilir. Onun mesajlarına iman etmediklerinden ötürü kafir ve münafıklar Kur'an'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Bundan dolayı inkar edenler dünya hayatında sıkıntılara ve zorluklara düçar olacak, ahirette de cehennem azabından kurtulamayacaklardır. Allah'ın vahyine ve davetine iman edip onun emirleri doğrultusunda yaşayan müminlerse dünyada huzur ve sükuna kavuştukları gibi ahirette de ebedi nimetlere kavuşacaklardır. Böylece müminler Kur'an'ın rahmet oluşundan hem bu dünyada hem de ahirette istifade etmiş olacaklardır. Neticede şu gerçek apaçık bir şekilde anlaşılmıştır ki Kur'an'ın müminler için rahmet olması ona iman etmeyenlerin topladıkları dünya zenginliklerinden daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in risaletinden sonra dünya sahnesine gelmiş ve gelecek bütün insanlar için bir öğüttür. Sıkıntılara ve göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Onları küfür, inkar ve nifaktan Hakk'a ve sırat-ı müstakime götüren bir rehberdir. Ona tam manasıyla iman ederek hayatlarına yansıtanlar içinse dünyada ve ahirette rahmettir. Ya Rabbi, Kur'an'ın öğütlerini bize yol gösteren rehber, bedenlerimize ve kalplerimize şifa, dünya ve ahiret hayatımıza rahmet kıl. Amin.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Sadakadan Sıla-i Rahime. Doktor Yıldıray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamına gelir ve bu anlamıyla zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. İnfak kökünden türeyen nafaka ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere yaptığı harcamayı ifade eder. Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere yaptığı harcamayla ülke savunmasına yönelik katkıları farz olan infak arasında kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin belli başlı özellikleri sayılırken iman ve namazdan sonra kendilerine verilen rızıklardan infakta bulunmaları zikredilmektedir. Bu ayette geçen infak, tüm infak türlerini içine aldığı gibi infakta bulunurken belli bir ölçüyü de ortaya koymaktadır. Furkan suresinde bu ölçü, israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak şeklinde makul bir dengeyi gözetmek olarak ifade edilmiştir. Bakara suresi 261 ile 267 arası ayetler, infak konusunda özet olarak bizlere şunları söylemektedir. Öncelikle infak ve sadaka, riyakarlıktan ve gösterişten uzak bir şekilde ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Zira mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. İnfakta bulunan kişi, yardım ettiği kişinin onurunu incitip zedeleyecek her tür davranıştan uzak durmalıdır. Yardımı asla başa kalkmamalıdır. Yapılan infak, yardım ve sadaka iyi ve kaliteli mallardan olmalıdır. İnfak ve sadakanın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Sadaka ve yardımların istismar edilip edilmediği de araştırılmalıdır. İslam'a göre herkes öncelikle kazandıklarıyla kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır. İnfakta bulunurken kişinin bakmakla yükümlü olduklarından sonra yakın akrabalarını öncelemesi gerektiği hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde ifade edilmektedir. Bakara suresi 215. ayette şöyle buyurulmaktadır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o, ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayet, infakta bulunurken en yakınlardan başlayarak harcama yapılması gerektiğini bizlere öğütlemektedir. Dinimizde akrabalık bağlarının canlı tutulmasının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her cuma hutbenin sonunda dinlediğimiz Nahl suresi 90. ayette şöyle buyurulmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı ise yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Bir kutsi hadiste sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın akrabalık ilişkilerini devam ettirenle ilişkilerini sürdüreceğini, onları ihmal edenle de ilişkisini keseceğini, üstelik dünya ve ahirette kendisini cezalandıracağını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerine ayrı bir özen göstererek bir hadislerinde akrabalık ilişkilerini sürdürmeyi Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirmiş, bir başka hadislerinde ise sıla-i rahimin aile içinde muhabbetin artıp malın çoğalmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olacağını bizlere haber vermiştir. İnfak ve sadaka, akrabalık bağlarının güçlenmesine vesile olduğu gibi, akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin artmasına da sebep olur. Akrabalık bağları güçlü olan toplumlar, aynı zamanda sosyal yardımlaşma noktasında güçlü toplumlardır. Akrabalık hukukunu koruyup gözeten toplumlar, birlik ve beraberlik açısından da birbirine kenetlenmiş toplumlardır. İnfakta bulunurken akrabaları öncelemek hem sosyal yardımlaşmaya hem de birlik ve beraberliğe katkı sağlayacaktır. Bir hadislerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, veren el üstündür, vermeye geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et buyurmuştur.
Bu hadisi şerif infakta bulunurken en yakınların tercih edilmesini bizlere tavsiye etmektedir. Hadiste iyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Bakmakla yükümlü olduklarımız dışındaki kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi ihtiyaç sahibi olan akrabaya infakta bulunmak, yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır buyuran Hazreti Peygamber'in özel olarak teşvik ettiği bir durumdur. Bu konuda bir başka hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine yapılan infakın en hayırlı infak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para. Allah yolunda cihad etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihad ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadisin devamındaysa küçük çocuklarına iffetli olmaları ya da Allah'ın kendilerine fayda sağladığı ve onları başkalarına muhtaç kılmaması için infakta bulunan kişiden daha büyük ecir sahibi kim olabilir denmiştir. Sonuç olarak İslam'ın üzerinde çokça durduğu konulardan biri de infak ve sadakadır. İnfak, zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu ibadetleri muhtevasına aldığı gibi, gönüllü olarak yapılan her türlü iyilik ve hayrı da içeren adeta şemsiye bir kavramdır. İnfak ve sadaka konusunda yakın akrabayı öncelemek dinimizin emir ve tavsiyelerindendir. Bu şekilde yapıldığında hem akrabalık bağları güçlenmiş olacak hem de çok daha güçlü bir toplumsal yapı inşa edilecektir.

0: dedi. Doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.
1: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu.
0: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
1: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
0: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
1: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
0: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 2 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 31 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sakarya Zaferi 1921. Arka sayfa. Günün konusu. Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir? Çocukların ve evlilik devam ettiği sürece eşinin nafakası, temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir. Bakara Suresi 233. ayet ve Talak Suresi 6. ayet. Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir. Talak Suresi 7. ayet. Boşanmadan sonra eşe karşı nafaka yükümlülüğü iddet süresiyle kısıtlıyken çocukların nafakası yine babaya ait olmaya devam eder. Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakirse gücü yettiğinde ödemek üzere borçlanmak suretiyle nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra ise kocasına aittir. Erkek çocukların nafakasıysa çalışıp kazanır hale gelinceye kadar baba tarafından temin edilir. Çalışıp kazanabilecek hale gelince babanın erkek çocuğuna karşı nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda erkek çocukların nafakası yine babaya aittir. Bir hadis. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Erdem'in bir adı da akıl ve bilgidir. İnsan doğuştan bilgisizdir. Yaşadıkça öğrenir. Bilgi sahibi oldukça her işinde başarısı da artar. Doğuştan bilgisiz olan insan öğrendikçe itibar kazanır. Bilgi çalışmakla, yaşamakla kazanılmasına rağmen çalışmakla kazanılmayan tek şey akıldır. Allah insanı yaratırken aklı da insanın hamuruna katar. İnsan akıldan başka diğer erdemleri öğrenir. Böylece bilgisi de gelişir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül.

kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

bunu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Radio. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ammar Acarlıoğlu'dan Kuytu Keşeler'de parçasını tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı günler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo, ben Kübra. Derman arardım derdime ilahisine, Nevşehir'deki Ayşe anneme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Torunumla birlikte sizleri dinliyoruz. Bir sabah gelecek kardan aydınlık ilahisini torunum için istiyorum. İyi dinlemeler.

Selamun aleyküm. İki nimet vardır ki insanlar bunu değerlendirmek konusunda aldanmışlardır. Sağlık ve boş zaman. Ben de bu hususta Eşref Ziya'dan zaman ilahisini oğlum Musab ve eşim için istiyorum. Hayırlı günler. Kaybol.

Selamünaleyküm. Kayseri Melikgazi'den Hatice ben. Sen sultansın, ben kulunum ilahisini aileme ve tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine hediye etmek istiyorum. Selamlar, Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar biliyorum. Ben Sakarya'dan Harun Tasar. Sizlerden Halil Necipoğlu'dan "Aşk bir gönül verdi bana ilahisini" çalarsanız memnun olurum. Kolay gelsin.

Aleyküm, ben Zonguldak'tan Nurden Ebrar. Mescid-i Aksa'yı gördüm, düşümde ilahisini çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar.

Bak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Arkadaş olarak Hazreti Peygamber. 1. Bölüm. Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Âlâ'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisine kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O en güzel ve en özel anları birlikte yaşadığı bu canlar canının ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşı Hazreti Ebubekir'i ihmal etmez, günde 2 kez sabah ve akşam onu ziyarete giderdi. İki samimi dost, acı tatlı yarım asırlık ömürlerinde yeni bir yere göç etmenin telaşını bile birlikte yaşamışlardı. Mekke o gün tarihi günlerinden birine tanıklık ediyordu. Kutlu Nebi, herkesin öğle uykusunda olduğu bir saatte yine kadim dostu ve yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in evine gelmişti. Hane halkı bunun mutat bir ziyaret olmadığını hemen anlamışlardı. Ev sahibi onu görür görmez, ''Anam babam sana feda olsun, vallahi mühim bir hadise olmasaydı bize bu saatte gelmezdi.'' dedi. Allah Resulü endişeliydi. Dostuyla biraz yalnız kalmak istediğini ifade etti ve ''Evet.'' dedi. ''Yüce Allah bana Mekke'den ayrılmak ve Medine'ye hicret etmek için izin verdi.'' Hazreti Ebubekir bu teklifi hayret ve memnuniyetle karşıladı. Vakit kaybetmeden yolculuk için hemen hazırlıklara başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman ihtiyacı olsa yanında bulunan Hazreti Ebubekir'i kendisine bir yaren, bir arkadaş, bir sırdaş ve bir can yoldaşı edinmişti. Yine Allah'ın izniyle hicret gibi zorlu bir görevin sorumluluğunu birlikte üstlenmek istiyorlardı. Mekkelilerin amansız takibinden kurtulmak ve izlerini kaybettirmek için Medine'nin ters tarafına düşen 5 kilometrelik mesafedeki Sevr mağarasına sığınmışlardı. Bu iki yakın dostun dağın doruğundaki bir mağarada birlikte katlandıkları o 3 günlük zorlu, sıkıntılı ve gergin bekleyişi Allah Teala Kur'an'da şöyle tasvir etmektedir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, İnkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı.

Allah Resulü bu kardeşliği önemsiyor ve her fırsatta onun iyiliklerini dile getiriyordu. Bir gün en zor zamanlarda birlikte olduğu Yâr-ı Gâr mağara arkadaşı edindiği Hazreti Ebubekir hakkında onun bize öyle iyilikleri var ki onların mükafatını kıyamet günü ona ancak Allah verecektir diyerek övgüde bulunmuştu. Hicret yolculuğunun bu dayanılması zor sıkıntılı anlarında örülen dostluk köprüsü, eşine ender rastlanan, güçlü, samimi ve herkese örnek olabilecek bir arkadaşlık ifadesi olmuştu. Hazreti Peygamber, bütün dostlukların ötesinde en yüce ve en mümtaz dost ve sevgili olarak Yüce Allah'ı kendisine Halil, özel dost edinmiş ve bu müstesna dostluğu yalnızca ona has kılmıştı. O, Hazreti Ebubekir'i bile bu özel dostluğuna ortak etmemişti. Onu ve onun gibi yakın arkadaşlarını bir sahip, yaren, bir sadik, arkadaş ve bir ihve, kardeş olarak görmüştü. Ayet ve hadislerde halil, sahip, sadik, veli ve refik gibi kelimelerle ifade edilen arkadaş kelimesi, çeşitli düzeylerdeki dostluğu ifade eden bir kavramdır. Bu manada Kur'an'da en çok veli ve mevla kelimesinin kullanıldığı görülür. Söz konusu ayetlerin çoğunda müminlere ve peygambere yardımcı olacak, onları koruyacak, bağışlayacak, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak gerçek dostun ancak Yüce Allah olduğu ifade edilmektedir. Kur'an'da dostluk anlamına gelen bir başka kelime ise halildir. Halil, çok daha özel bir arkadaşlık ve dostluğu ifade eder. Bu, kalbin derinliklerine nüfuz ederek kökleşen engin bir dostluktur. Kur'an'da Allah İbrahim'i dost, Halil edindi ayetiyle zalimlerin ahiretteki pişmanlığına dikkat çeken, keşke falanı dost, Halil edinmeseydim ayeti, Halil düzeyindeki dostluğun daha seçkin, daha içten ve daha güçlü yönüne işaret etmektedir. Bununla birlikte bazı sahabiler Allah Resulüne olan sonsuz sevgi ve saygılarını ifade etmek üzere Halili, dostum ifadesini kullanmışlar. Fakat bununla özel bir arkadaşlık ve dostluğu kastetmemişlerdir. Nitekim Ebu Hureyre'nin "Dostumu şöyle derken işittim" sözü, Ebu Derda'nın ve Ebu Zer'in "Dostum bana şu tavsiyede bulundu" şeklindeki ifadeleri bu bağlamda değerlendirilmelidir. Sevgili Peygamberimiz Risalet öncesinde iyi arkadaşlara sahipti ve onun cahiliyede edindiği arkadaşları da güzel ahlak sahibi kişilerdi. Bunlardan biri Sa'id bin Abdullah idi. Mekke'nin fethi günü muhtemelen Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmişti. Osman bin Affan ve Züheyr bin Ebu Ümeyye tarafından Resulullah'ın huzuruna çıkarılan Sa'id bin Abdullah, övgü dolu sözlerle Resulullah'a takdim edilmişti. Resulullah bu sözleri duyunca "Onu bana anlatmayın, o cahiliye döneminde benim arkadaşımdı" diyerek arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sa'id ise Resulullah'ın bu sözlerine "Evet ya Resulallah, sen ne güzel dostun" diyerek karşılık verdi. Daha sonra da en güzel ahlakla donatılan sevgili Peygamberimiz, cahiliye döneminde arkadaşlık yaptığı Sa'id bin Abdullah'ın şu güzel niteliklerine dikkat çekti. "Ey Sa'id! Cahiliye döneminde edinmiş olduğun güzel ahlakına bak ve Müslüman olduktan sonra da aynı ahlakı koru. Misafire ikram et, yetime karşı cömert ol ve komşuna güzel davran." Rahmet elçisine dost olabilmek, onun sevgisini kazanabilmek şüphesiz her sahabinin en büyük arzusudur. Özellikle İslam'a yeni girenlerin bu yöndeki çabaları ilginçtir. Amr bin Az, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş, siyasi ve idari dehaya sahip seçkin sahabilerden biriydi. Zat-ı Selasil muharebesi sonrası görevini başarıyla yapmanın verdiği cesaretle Allah Resulü'nün huzuruna çıkmış ve ona zihnini meşgul eden şu soruyu yöneltmişti. "Ey Allah'ın elçisi, insanlar arasında sana en sevimli gelen kimdir?" "Ayşe," diye cevap verdi Allah Resulü. "Peki erkeklerden kim?" diye sordu. "Onun babası," buyurdu. Amr, "Sonra kim?" diye sorunca, "Ömer," diye karşılık verdi. Amr bin As,
kendi isminin en sonda sayılacağı korkusuyla artık daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Resulullah'ın ashabı içerisinde kendisine dostluk payisi verdiği kimseler de vardı. O şöyle buyurmuştu: Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Nitekim Kur'an'da da bahsedildiği üzere Hazreti İsa'nın havarileri vardır. O, İsrailoğullarını Allah'ın dinine davet ettiğinde onların inkara meylettiğini anlayınca kimin yanında yer alacağını sormuş, havariler de Allah yolunun yardımcıları olacaklarını ifade etmişler ve onu terk etmemişlerdi. Allah Resulü çok özel arkadaş ve yardımcı anlamını taşıyan havari terimini ashabı içerisinde zor zamanlarda büyük fedakarlıklara katlanan bazı dostları için kullanmıştı. Nitekim Medine'de Müslümanların ölümle burun buruna geldikleri Hendek Muharebesi sırasında Kurayza Yahudilerinin düşmanla birlik olup ihanet etmeleri üzerine daha da kritikleşmiş olan o zorlu şartlarda düşmanların durumunu öğrenip haber getirecek birine ihtiyaç doğmuştu. Resul-i Ekrem ashabı içerisinde bu zorlu görevi üstlenecek birini arıyordu. İki defa "Bana düşman hakkında kim bilgi getirir?" diye sorduğu halde Zübeyir bin Avvam'dan başka hiç kimse ortaya çıkmadı. Her defasında öne çıkarak bu göreve talip olan Zübeyir bin Avvam oldu. Allah Resulü onun bu gözü pek kahramanca tavrı üzerine "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir." buyurdu. Resul-i Ekrem'in dostları ve arkadaşları içerisinde sahibi sır, sır sahibi, sırdaş diye bilinen kimseler de vardı. Medine'de doğup büyümüş, Peygamber Efendimiz tarafından Ammar bin Yasir'le kardeş ilan edilmiş Huzeyfe bin Yeman bunlardan biriydi. Sahabiler gizemli gibi gördükleri bazı haberleri sadece Huzeyfe'den duydukları için ona peygamberin sırdaşı derlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh bu vasfı taşıma sebebine ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştı: "Vallahi yaşadığım şu andan itibaren kıyamete kadar olacak her çeşit fitneyi insanlar içerisinde en iyi bilen benim. Bu Resulullah'ın benden başka kimseye söylemeyip sadece bana sır olarak vermesinden kaynaklanan bir şey değildir. Aksine Resulullah benim de bulunduğum bir mecliste fitneler hakkında konuşuyordu. Fitneleri saymaya başladı. Bugün orada bulunanlar arasında benden başka hayatta kalan yoktur." Allah Resulü bilinmesi gereken hususlarda genele hitap eder ve herkesi bilgilendirirdi. Bununla birlikte gerek aile içi özel durumları, gerekse maslahat gereği bazılarının bilmesinde fayda gördüğü hususları da uygun gördüklerini bildirirdi.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 2 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 31 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sakarya Zaferi 1921. Arka sayfa. Günün konusu. Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir? Çocukların ve evlilik devam ettiği sürece eşinin nafakası, temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir. Bakara Suresi 233. ayet ve Talak Suresi 6. ayet. Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir. Talak Suresi 7. ayet. Boşanmadan sonra eşe karşı nafaka yükümlülüğü iddet süresiyle kısıtlıyken çocukların nafakası yine babaya ait olmaya devam eder. Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakirse gücü yettiğinde ödemek üzere borçlanmak suretiyle nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra ise kocasına aittir. Erkek çocukların nafakası ise çalışıp kazanır hale gelinceye kadar baba tarafından temin edilir. Çalışıp kazanabilecek hale gelince babanın erkek çocuğuna karşı nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda erkek çocukların nafakası yine babaya aittir. Bir hadis. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle peygamber ahlakı, ihsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister. Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini

kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncelerini, dile getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan, yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan, insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O, insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil, görmeyi, takdir edilmeyi değil, ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve güzel ahlakımız.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola geleyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bilmediği topraklara gidince yeni gelin gibi olur, dili tutulur. Yat kişinin kusurunu bağışla, onu yedir, içir. Yabancıya iyi davrananın yüzü güler. Misafiri iyi tutanın ünü yayılır.

0: için.
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucunda ise sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam, yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Aziz kardeşim, aziz dostum, Allah razı olsun. Sizler iyisiniz.
1: İyiyiz, iyi olacağız. Ümmetçe iyi olacağız, İnşallah. Milletçe iyi olacağız. İnşallah. Daha iyi haberleri duyduğumuz, aldığımız günlere erişeceğiz. Bugünlerde aylardır süregelen ve artık biraz da sosyal medyada karşımızda gördüğümüz kötü bir fotoğrafı, videoyu kötü diye telaffuz ettiğimde kim ne söylemek istediğim video hemen geçiveriyoruz. Ama ben hala inanıyorum. Evlerimizde, iş yerlerimizde, imkanlarımızda, şartlarımızda yaşarken bulduğumuz bir şeyi beğenmediğimizde, bu bana yetmez dediğimizde onu hiç bulamayan bir ümmet var, onu hiç yaşayamayan çocuklar var diyerek belki bizim için böylesi biraz daha hayır, ders çıkarabilmek için. Her şey yolunda gidince rahata çok çabuk alışıyoruz hocam. Sonra unutuveriyoruz acılı günlerimizi, eksik günlerimizi. Hayatını zor şartlarda bir eğitim dönemiyle, çocuklukla yaşayanlar müreffeh bir hayata sahip olduklarında bir gün karşılarına bir gariban rastlayınca "Yahu sen dün öyleydin" diye unutmuş oluyorlar. İnsan unutmaz hem nimet hem de biraz zahmet galiba bedene. İnşallah ben her defasında iyiyiz, iyiceyiz diye mukabele ediyorum. Çok daha iyi günlerin, hayırlı günlerin gelmesi için dua buyuralım.
2: Ben de amin diyorum.
1: Dinleyicilerimizin amin sesleri de rahmete, rahmana ulaşsın, karşılık bulsun inşallah diye bir temenniyle açalım bugünkü programımızı.
2: Eyvallah.
1: Benim de içinde olduğum, kendimi bu soruda bulduğum bir suali aktarmak istiyorum. Cevabını da merakla dinliyor olacağım az sonra. Demiş ki hocam, birinin bana kabaca konuşması sonrası ona aynı şekilde mukabele ettiğimde ben başlatmadım ama sözlü tartışmanın ya da bu arbedenin neyse uzamasına, ortaya çıkmasına vesile oldum. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Merak ediyorum hocam, nasıl yapacağız bu işi?

0: kendimiz kadar aziz bilmek, kaba, incitici, kırıcı konuşmaları yapmadığımız gibi yapılmasına vesile olacak da ortamların oluşmasına izin vermemek. Ola ki muhatap böylesi bir yolu izliyorsa bile harareti düşürecek mümkünse. Ben bunu hep genç kardeşlerime, çocuklara da onu diyorum. Yani bir basket topunu sert zemine vurduğunuzda elinize geri dönüyor. Bir halının üstüne, bir yorgan döşeğin üstüne vursanız orada kalıyor. Bir taraf, aile ilişkisinde bile ben bu örneği veririm eşler arasında. Bir tarafın biraz hararetinin yüksek olduğu anda diğer tarafın bunu sakinleştirecek bir şey. Çünkü karşılık verdiğinizde nerelere varacağınızı tahayyül edemeyeceğiniz bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet.
0: Bu da bir imtihan olsa gerek. Evet. Ve acı bir imtihan. Hele bunu trafiğe hiç girmek istemiyorum bu evet. konuda. Bu soru sorulunca hemen aklıma Selman Bey kardeşim Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetleri geldi. Çünkü tam da bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekeceğini söylüyor. Çünkü arkadaş belli bundan muzdarip, ben buna vesile olmadım ama diyor. Ben de biraz, o da nefis taşıyor çünkü. Karşılık verince artık artabiliyor bu hararet, tansiyon çıkıyor. Fussilet suresinin bu ayetlerinde Yüce Mevla buyuruyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّرَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla karşıla, sağ. Ne olur böyle yaparsanız, Yüce Mevla buyuruyor ki o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. İlahi bir formül.
1: Evet.
0: Kötülükle iyilik, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle karşıla, iyilikle mukabelede bulun, karşılık ver. Böyle yapman halinde düşmanlarınla bile sıcak bir dostluk oluşacak. İlahi vaat.
1: Hocam, ilahi vaade çok avam duyduğum bir sözü eklesem kabalık olur mu?
0: Sağ olun.
1: En büyük aşklar kavgayla başlar derler ya. Hani ilahi kelam olunca bunu da yanına ekleyerek kurtarayım dedim.
0: Bu da hayata iz düşümüm.
1: Eyvallah.
0: Bu sonuca hemen 35 buyuruyor ki peki nasıl olacak bu iş? Değil mi? Nasıl biz bunu ya, sabredip de bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Herkes yapamaz. Yine buna ancak erdemli olanlar, erdemde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Bu herkesin harcı değil.
1: Değil.
0: Er kişinin harcı.
1: Pehlivan.
0: Er derken beni hanım dinleyenlerim, kız kardeşlerim yanlış anlamasınlar. Bunu biz bu kavramı söz Anadolu'da söz gelişi olarak kullanıyoruz. Evet. Yani bu inanan bilinçli Müslümanın harcı.
1: Kadının erkeğin değil.
0: Yok, cinsiyet ayrımı olmaksızın. Dolayısıyla işte bu ayetin yorumunda tefsir alimleri, uzmanlar epeyce alın teri, akıl teri dökmüşler. Hakikaten fevkalade mutluluk sırrı veren, hayatta birlikte yaşamanın, çünkü birlikte yaşayan bir varlığız biz. Evet. Birlikte yaşadığımız için de metropol şehirler oluşturmuşuz. Kartallar gibi, şahinler gibi birer dağ başında yuva kurabilirdik.
1: Tabii.
0: Yetmez, biz öyle göç yapmışız ki milyonluk şehirlerden hatta 10, 15, 20 milyonluk şehirlere ulaşmışız. Evet. Değil mi? Bu ayetin yorumunda şöyle bir ifadelere rastlıyorum, değerlendirmelere rastlıyorum. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Kur'an ayetleri gelip de tebliğe başladığında, hak ve hakikati tebliğ etmeye başladığında Efendimiz'e karşı cahilce, kabaca, küstahça tavırlar sergilendi. Ama sözlü ama fiili.
1: Hı hı.
0: Bu sadece sözlü de olmadı.
1: Evet.
0: Bütün bunlara Efendimiz'e sen bunlara karşı iyilikle savuştur anlamında Efendimiz'e hem moral veriliyor hem de bir onun şahsında kıyamete kadar kalacak bir İslam'ın dünya görüşü, bakış açısı, bu olaylara dönük bir çözüm iksiri ortaya konuyor. Çözüm için mutlaka bir tarafın bir hoşgörülü olacak, özverili olacak. Mesela birisi diyor ki ben de benzer kanaatteyim. Ben mukabelede bulunmuyorsam, senin gibi davranmıyorsam ben küfretmesini bilmediğimden değil diyor. Kavga etmesini bilmediğimden değil, hakaret etmesini bilmediğimden değil. Ben öfkesini yutan

0: yutanlar diye anlatılan, gayzını yutanlar, öfkesini gizleyenler ayet-i kerime müjdeliyor. Ayet-i kerimede darlıkta bollukta verenler, öfkelerini gizleyenler, insanları affediverenler övülüyor, muhsin olarak kabul ediliyor. O insanda da potansiyel olarak bu saymaya çalıştığım hususlar var. Sayarken bile utandığım, beni bağışlasın değerli dinleyenlerim, yani küfürden, hakaretten bahsetmeyi doğru bulmuyorum ama maalesef bunlar var. İnsanlar bunları bilebilirler, duyabilirler, yapabilirler ama inandıkları için yapmazlar.
1: Evet.
0: Allah'tan korktukları için yapmazlar. Muhataplarına değer verdikleri için, onun izzetine, şerefine değer verdikleri için, karşısındakinin fevkalade bir an yaşadığı, bunun geçici olduğu, ona bir fırsat vermesi halinde dostluklarının tekrar devam edebileceği ümidiyle ona bir fırsat daha verirler. Yoksa karşılık da verebilirler. Burada cemiyetin de rüzgarına kapılmamak lazım. Bazen şöyle bir durum var toplumda. Bir vurana iki vurursanız cemiyet sizi alkışlıyor. Bir vurana ya Allah sana yardım etsin, Allah seni ıslah etsin dediğinizde korkak zannediliyorsun.
1: Ya değil mi?
0: Yani tırnak içinde söylüyorum, gaza gelmemek lazım. Şuurlu, bilinçli Müslüman affedebilen, kötülüğe bile iyilikle mukabele edecek erdeme ulaşabilen. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bunu ancak sabredenler, buna ancak yüksek ahlak sahibi olabilenler. İşte onu Efendimiz hepimizin kolayca anlayabileceği bir ifadeye dönüştürüyor. Elinden ve dilinden başkalarının emin olacağı insan olmak. Müslümanın tanımının en belirgin özelliği. Şimdi kötülüğe iyilikle karşılık vermenin, şimdi bu toplumda yani beni solladın, gel bakalım önünü kesip onu 3-4 kişi aşağı indirip darp edildiği bir toplumda bunu anlatmak biraz kimilerine fantezi gelebilir. Hocam sen ne diyorsun ya? Normal insanı hakikati hatırlatsanız size ne diyeceğini bilemiyorsunuz.
1: Ya.
0: Doğruyu söyleseniz bana niye baktın? Dik dik baktın. Üzgünüm bunları söylemekten.
1: Evet.
0: Duymaktan hicap duyuyorum bunları. Yaşamaktan. Aynı ortamda bulunmakta hicap evet. duyuyorum. Dua ediyorum. Bu kötülüğü işte iyilikle karşılık vermenin düşmanlıkları sıcak dostluklara çevrilebileceği yönündeki ifade, Kur'an'da geçen bu ifade oldukça manidar. Bu ahlak psikolojisi ve toplumsal barış açısından da son derece önemli. Kuşkusuz insanların bazı kötülüklerini, bazı hususları hukuki yaptırımlarla önlemek mümkün. Kanunlar var dersiniz, bunu uygulayacak kişiler var dersiniz. Bu mümkün. Ancak toplumu sadece bu yaptırımlarla uzun süre ayakta tutmanın, hele bu yolla insanlar arasında dostluk ve kaynaşma sağlamanın, kalıcı ve güzel ilişkiler kurmanın mümkün olmadığı, olmayacağı hemen bütün düşünürler tarafından da söylenmiş şimdiye kadar. Biz de bunu yaşayarak görüyoruz. Özellikle bireysel özgürlüklerin öne çıkarıldığı günümüzde bu özgürlüklerin kargaşaya, bir anarşiye dönüşmemesi için hakkına razı olmak, bağışlamak, yardımlaşmak, sıkıntıları paylaşmak ve benzeri feragat örneği davranışların geliştirilmesine, bunun için de insanların bu yönde eğitilmelerine günümüzde büyük bir ihtiyaç var. Bu yapıcı davranışların işte en ileri derecesi kişinin kendisine yapılan bir kötülüğü cezalandırması mümkün olduğu halde bunu yapmak yerine bağışlama yolunu seçmesi, hatta kötülüğü iyilikle karşılayabilecek bir yüceliğe ulaşması. İşte biz buna İslam ahlakında hilim diyoruz. Biz belki kullanmıyoruz bunu ama evet. Hilmi bundan türetiliyor, hilim. Uzmanlar kötülüğe iyilikle karşılık vermenin bütün ahlak güzelliklerini ve hilim çeşitlerini kapsadığını belirtir ve selam verme, öfke duygusunu bastırma, alacak verecek ilişkilerinde kolaylaştırıcı olma gibi güzel davranışları da bu çerçevede hilim sahibi insanların davranışları çerçevesinde değerlendirirler. Abdullah bin Abbas bu konuda şöyle bir anlamlı söz nakleder. Mümin kişi bu erdemli işleri yaparsa Allah onu şeytanın etkilerinden korur. Düşmanının dahi ona saygı duymasını sağlar. Yani o öfkesini gizlediği an Şeytan ne der? Sen iki fazla söyle.
1: Tabii.
0: O bir vurdu, sen iki fazla vur.
1: Ya.
0: Bir göster ona gününü. Her kuşun etini yenmediğini ona ispat et. Şeytan siz bunu içeriden körükler, yanardağ. Eğer ona dur deyip de, gayzı yutmak da bu anlamdadır, öfkeyi yutmak. Bunu yaptığınızda diyor, Allah onu şeytanın etkilerinden, yani vesvesesinden muhafaza eder. Ve böylelikle artık muhatabı bile ona saygı gösterir. Bu duruma yüceltir. Bu açıdan baktığımızda Efendimizin tebliğinin tam da Efendimizin bağışlamasının, hoş görmesinin, tolerans göstermesinin muhataplarında uyandırdığı o olumlu neticeyi çok sayıda insanın Müslüman olmaya başlamasıyla zaten tarihte görüyoruz. Bu meseleyi belki daha da anlatmamız mümkün ama zamanımızın sınırlı olduğunun farkındayım. Şüphesiz bu konuda söylediklerimiz kişinin kendi haklarıyla ilgili.
1: Tabii.
0: Ama kamunun hakkı vardır, yani. Değil mi? Onu kamu kendi yasalarına göre ihlal edenlerden alabilir. Tarihteki uygulamalarda bunu göstermiştir. Cenab-ı Hak kötülerin şerrinden muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: İyilerden, salihlerden eylesin ve her daim bizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
1: Amin hocam. İnşallah. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esen kalın.
2: Gençler soruyor. Gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çar urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Günün duası.
1: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim öfkeli olduğumu gördü ve bana, "Ey Ayşecik, öfkelendiğinde şöyle dua et," dedi. "Allah'ım, günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru."

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek.

eden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 2 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 31 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sakarya Zaferi 1921. Arka sayfa. Günün konusu. Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir? Çocukların ve evlilik devam ettiği sürece eşinin nafakası, temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir. Bakara Suresi 233. ayet ve Talak Suresi 6. ayet. Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir. Talak Suresi 7. ayet. Boşanmadan sonra eşe karşı nafaka yükümlülüğü iddet süresiyle kısıtlıyken çocukların nafakası yine babaya ait olmaya devam eder. Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakirse gücü yettiğinde ödemek üzere borçlanmak suretiyle nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra ise kocasına aittir. Erkek çocukların nafakası ise çalışıp kazanır hale gelinceye kadar baba tarafından temin edilir. Çalışıp kazanabilecek hale gelince babanın erkek çocuğuna karşı nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda erkek çocukların nafakası yine babaya aittir. Bir hadis. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

İnsan varlıkların en yücesidir. Çünkü o akıl sahibidir. Ve akıl insanı kemale götüren en yüce kuvvettir. Ebu Nasr el-Farabi.

Yüzyılın sonlarıydı. Türkistan topraklarında Farab adı verilen bir şehir. Seyhun Irmağı'nın kıyısında, kumların arasında yükselen mütevazı bir belde. İşte orada ilmin kaderini değiştirecek bir çocuk dünyaya geldi. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi. O bir kumandanın oğluydu. Ancak kılıçtan çok kaleme sevdası vardı. Küçük yaşta başladı okumaya, düşünmeye, sormaya. Bazı geceler yıldızları seyrederdi ve bu düzenin ardında nasıl bir hikmet gizli diye iç geçirirdi. Hatta o anlarda kendi kendine, ilim insanı kemale taşır, kemal insanı Rabbine yaklaştırır diye düşünürdü. Genç yaşında yola koyuldu Farabi. Bilgiye susamış bir zihinle uzak şehirlerin çağrısına kulak verdi. İlk durağı Buhara, ardından Bağdat oldu. Bağdat ki o dönemde dünyanın ilim başkentiydi. Burada mürekkep kokusu sokaklara karışır, bilginlerin tartışmaları sabahlara dek sürerdi. Farabi de Beytül Hikme'nin gölgesinde kitapların arasında soluklanıyordu. Bağdat'ta dönemin en büyük hocalarından Yuhanna bin Haylan ve Ebu Bişr Metta bin Yunus gibi alimlerden ders aldı. Yunanca metinlerin Arapçaya çevrildiği, ilmin dillerden dillere aktığı o altın çağda Aristo'nun eserleriyle tanıştı Farabi. Bu eserleri satır satır, kelime kelime inceledi. Böylece düşüncenin dilini çözmeye başladı ve mantığın kapılarını araladı. Akıl, onun için hakikat yolunu aydınlatan bir meşaleydi. Bunu, aklını doğru kullanmayan hakikati göremez. Çünkü akıl, insanın gözü gibidir, o olmadan varlık karanlıktır, sözleriyle ifade etti. Farabi, kütüphanelerle dolu bu şehirde, geceleri kandil ışığında kitapların arasında kayboldu, sabahın ilk ezanıyla birlikte düşüncelerini kaleme aldı. Bağdat'ta, kısa zamanda hocadan öte bir bilge haline geldi. Mantıktan felsefeye, tıptan matematiğe, musikiden dil ve siyasete kadar pek çok sahada derinleşti. İkinci muallim diye anılmaya başlandı. Birincisi Aristo'ydu. O ise onun izini tamamlayan bilge oldu. O ilimle ahlakı, akılla imanı birleştirmeye çalışan bir medeniyet mimarıydı. Bilgi ruhun gıdasıdır. Ama o gıdayı hikmetsiz yersen doymazsın.

Farabi İslam düşüncesini antik Yunan felsefesiyle karşılaştırdı ama asla onu körü körüne taklit etmedi. Aristo'nun fikirlerini İslam'ın hakikat süzgecinden geçirerek yeni bir anlam kazandırdı. Farabi kimi zaman kitapların arasında unuturdu zamanı, kimi zaman bir not düşerdi kenara. Hakikatin sesi kalabalıklarda değil, sükunetin içinde duyulur. Sanki çağlara seslenir gibi. Müziğe olan ilgisi de derindi Farabi'nin. Kimi zaman udunun tellerine dokunur, kimi zaman nefesini bir ney gibi doğrulturdu. Söylerler ki Farabi geceleri nilüfer bahçelerinde oturur, sazını eline alır, kendi yaptığı udun tellerinden dökülen namelerle düşünürmüş. O sessiz gecelerde bazen bir hikmeti fısıldarmış kendi kendine. Musiki ruhun düzenidir. Çünkü kainatın da kendine özgü bir ahengi vardır. Farabi musiki sahasında da çağları aşan bir otorite olarak anıldı. Kitabül Musikal Kebir adlı eserinde sesin, ritmin ve armoninin ilmini yazdı. Onun için müzik ruhun matematiğiydi. Bir zaman sonra Şam'a, oradan Halep'e geçti. Halep emiri Seyfüddevle onu himayesine aldı. Sarayın bahçelerinde, ilim meclislerinde genç bilginlerle geceler boyu tartıştı. Ama her şeyin ötesinde o dünyayı değil anlamı arıyordu. Bir gece Halep'in serin rüzgarında şöyle dediği rivayet edilir. Gerçek mutluluk malda değil, makamda değil, aklın ve ahlakın birleştiği yerdedir. Farabi

bilgi ile erdemin bir araya gelmesini öğütlerdi. Çünkü ilim ahlakla birleşmedikçe eksikti. Farabi'ye göre insan ancak akıl, ahlak ve hikmet üçlüsünü bir araya getirebildiğinde olgunlaşırdı. İlim insanı fazilete, fazilet toplumu saadete götürür derken de bilgiyle ahlakı bir bütün olarak görürdü.

Farabi'nin en bilinen eserlerinden biri olan El Medinetül Fazıla, yani Erdemli Şehir, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlattı. O eserde adaletin temellerini sağlam attığı, hikmetin sokakları aydınlattığı, merhametin ise her köşeyi kuşattığı bir şehir tasvir etti. Farabi'ye göre böyle bir şehir hem bireyin hem toplumun huzura erdiği gerçek bir fazilet yurduydu. Bu şehrin başında bilgisiyle rehberlik eden bir lider bulunmalı, halksa ahlak ve faziletle donanmış bireylerden oluşmalıydı. Farabi'nin bir başka önemli eseri İhsaül Ulum. Bilimleri sınıflandırdığı bu kitapsa hem bir katalog hem de insan bilgisinin haritasıydı. Mantık, felsefe, matematik ve doğa bilimleri. Hepsi bir düzen içinde insanın aklını ve hayal gücünü geliştirmek için birer basamaktı. Farabi yaşadığı dönemde farklı şehirlerde bulundu. Şam'da, Halep'te ve Mısır'da ilim meclislerinde dersler verdi. Yıllar geçti. Zaman onun saçlarına aklar düşürdü. Hayatının son yıllarını Şam'da sessiz ama üretken bir şekilde geçirdi. Kandil ışığında son satırlarını yazarken cümlelerini şöyle işledi kağıdına. Ben hakikati aradım. Buldum mu bilmem ama arayışın kendisi bana yetti. Çünkü bilirdi ki hakikat ulaşılıp bitmeyen bir yoldu. Her adımda yeniden başlayan bir yürüyüştü. 950 yılında Şam'da vefat etti. Çağlar boyu sürecek bir fikir mirası bıraktı geriye. Onun fikirleri Endülüs'ten Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri Batı dünyasında yüzyıllar boyunca Al-Farabius adıyla okundu. Düşünceleri hem İbn Sina gibi İslam filozoflarını hem de Thomas Aquinas gibi batılı düşünürleri derinden etkiledi. Farabi'nin bıraktığı bu ilim ve hikmet mirası, çağlar ötesinden gelip bugün de bize insanı insan yapan değerleri yeniden hatırlatıyor. Bugün düşünceleriyle medeniyetin taşlarına iz bırakan Ebu Nasr el-Farabi'yi andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bazen insanı sıkıntıyla, kederle, hastalıkla imtihan eder. Kulunun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup, kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek sana bir imtihan verir. Gelen imtihan gam ve keder değildir. Senin için bir hazinedir. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince çaresine bak. Şekvaya düşüp şikayet etme. İç rahatlığı, huzur ve neşe bulunca o rahatlığı, huzuru bir çiçek gibi sula ve o huzuru artırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlarına da dağıt.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 2 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 31 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Sakarya Zaferi 1921. Arka sayfa. Günün konusu. Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir? Çocukların ve evlilik devam ettiği sürece eşinin nafakası, temel ihtiyaçlarını karşılama görevi babaya aittir. Bakara Suresi 233. ayet ve Talak Suresi 6. ayet. Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir. Talak Suresi 7. ayet. Boşanmadan sonra eşe karşı nafaka yükümlülüğü iddet süresiyle kısıtlıyken çocukların nafakası yine babaya ait olmaya devam eder. Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakirse gücü yettiğinde ödemek üzere borçlanmak suretiyle nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra ise kocasına aittir. Erkek çocukların nafakasıysa çalışıp kazanır hale gelinceye kadar baba tarafından temin edilir. Çalışıp kazanabilecek hale gelince babanın erkek çocuğuna karşı nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda erkek çocukların nafakası yine babaya aittir. Bir hadis. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnühal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Anlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de

ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri takdir etmiş olduğu ömrü rızası istikametinde inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin diyerek, yani benim ibadetim de, kulluğum da, duam da, namazım da, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir diyerek yaşayabilmeyi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bugün Vaka suresinden birkaç ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Vaka suresinin 58, 59, 60 ve devamındaki ayet-i kerimeler dilimiz döndükçe, takatimiz yettikçe, Cenab-ı Hak izin verdikçe paylaşmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, dinlediklerimizle yaşayabilmeyi, amel edebilmeyi, gereğini yapabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Böyle arka arkaya sorular sorulan bölümler, gördünüz mü, gördünüz mü, gördünüz mü, biliyor musunuz diye böyle Cenab-ı Hakk'ın dikkatimizi çektiği bölümü arz etmek istiyorum öncelikle. Buyuruyor ki Rabbimiz Vaka suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estaizu billah Eferaeytum ma tumnun e entum tahlukunehu em nahnul halikun. Cenab-ı Hak insanın oluşumu ham maddesi tabir caizse ne dikkat çekiyor, onu biliyor musunuz, görüyor musunuz, onu yaratan, yani bir damla suyu yaratan siz misiniz, biz miyiz diye soruyor. Siz misiniz yaratan, yoksa biz miyiz onu yaratan buyuruyor. İnsanın oluşumu, gelişimi, böyle küçücük, böyle neredeyse gözle görülmeyen, mikroskopla ancak takip edilebilen bir küçük zerreyken daha sonra aşama aşama, kademe kademe, yavaş yavaş yavaş anne karnında büyümesi, gelişmesi, kalbinin atmaya başlaması, gözlerinin oluşması, kulaklarının, el ayak, bütün bedeninin velhasıl oluşmaya başlaması başka bir mucize olmasa

hakikaten aslında insanın imanı için yeter. Yani bir el olmaksızın, yüce aşkın bir kudret olmaksızın bu kadar böyle sağlıklı işleyen, tıkır tıkır işleyen, hiç aksamayan bir sistemin kurulması imkansızdır. Dolayısıyla aklın durduğu, insanın anlamakta bile zorlandığı o sistemi yerleştiren, kuran, yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Haydır, diridir, ölmeyendir, ölmeyecek olandır. Kayyum, kayyum, yarattıklarının işlerini görendir, görüp gözetendir Allah Celle Celaluhu. Onu ne bir uyuklama, ne bir uyku alır, böyle şeylere ihtiyaç duymayandır. Biliyorsunuz ayet-i kürsüde Cenab-ı Hak sayıyor. Şimdi diyor ki اَفَرَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ O insanın ham maddesini siz mi yaratıyorsunuz, biz mi yaratıyoruz diye sorduktan sonra نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Aranıza ölümü biz takdir ettik. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Bizim önümüze geçirecek de değildir. Yani ölümün saatini değiştirme gücüne insan kadir değildir. İnsan sahip değildir. İnsan kendisi için takdir edilen süreyi uzatma gücüne sahip değildir, imkanına sahip değildir. Hocam biz hasta oluyoruz, tedavi görüyoruz, sağlığımızla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Evet, biz kaderin, takdirin bize ne kadar ömür biçtiğini bilmiyoruz. Elbette hastalanmamak için koruyucu tedbirleri almak, hastalanırsak bütün bunlara rağmen hastalığımızın tedavisini aramak zorundayız. Bunlar hem insani hem imani görevdir aynı zamanda. Ama bir hakikat var ki biz bizim için takdir edilen süreyi uzatamıyoruz. Rabbimizin takdirinin önüne geçemiyoruz. Şimdi insanı bir damla suyun içerisindeki binlerce küçük parçacıktan bir tanesinden yaratan Allah Celle Celaluhu, ona ömür takdir eden Allah Celle Celaluhu, yaşama kudreti veren Allah Celle Celaluhu, dünyayı emrine veren, musahhar kılan, topraktan ihtiyaç duyduğu rızık

bilmiyor, sonra kalkıp bize düşmanlık ediyor. Ve darabenena meselen ve nesiye halka, bize misal veriyor. Nasıl yaratıldığını unutuyor. Gâle men yuhin azzâme ve hiye ramîm. Ufak hale geldikten sonra bu kemikleri kim diriltebilecekmiş, kim diriltecekmiş, can verecekmiş şeklinde böyle konuşuyor. Lüzumsuz konuşmalar, gereksiz konuşmalar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kul yuhyi hellezî enşâhâ evvela merra. İlk defa kim hayat verdiyse, işte bak bu aşamalarda, insanın oluşum aşamalarında, yaratılış aşamalarında kim hayat verdiyse, kim böyle aciz, zavallı, küçücük bir parçacığı karanlıklar içerisinde, karanlıklarda anne rahminde sakladığı, onu beslediği, büyüttüğü, büyüyeceği sistemi tabir caizse kurdu, geliştirdiyse, odur sizi yeniden yaratmaya gücü yeten. Örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de sürekli. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Cenab-ı Hak kupkuru yeryüzünü öldükten sonra, kuruduktan sonra yağdırdığı yağmurlarla canlandırandır, hayat verendir. Yani her sene bitkiler için ölüm adeta mahşer tabiri caizse gerçekleşiyor. Yeniden diriliş gerçekleşiyor. Yani ölüm, her sene ölüyor ve diriliyorlar. Gözümüzün önünde oluyor bunlar. Kupkuru oluyor. İnsan da böyle. Yani belli bir dönem yaşıyor. Sonra kuru dönemi, bitkilerle kıyaslayarak söylüyorum, kuru dönemi oluşuyor. Daha sonra da yeniden canlanıyor, diriliyor, hayata dönüyor. Dönecek insan bir daha ölmemek üzere Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre. Şimdi bunlara vurgu yapıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyor ki, nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin ala en nubeddile emsalekum ve nunşiyekum fî mâ lâ te'lemûn. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Allah Celle Celaluhu kurduğu sistemi anlatıyor. Takdir edilen süre sona erecek. Rabbinizin huzuruna yaptıklarınızın ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın hesabını vermek üzere çıkacaksınız. Yeniden diriltileceksiniz ve bu konuda Cenab-ı Hakk'ın takdirinin önüne geçilemeyecektir. Diyor ki, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى فَلَوْ لَا تَذَكِّرُونَ. Şimdi siz bu ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Nasıl yaratıldığınızı, nasıl oluştuğunuzu görüyorsunuz. Şimdi laboratuvar ortamında izleme imkanımız var. Bir bebeğin, bir çocuğun oluşumunu, gelişimini film şeklinde aşamalarını gün gün gün gün, hafta hafta anlatan böyle şeyler var. Denk gelirseniz videolar var, onları izleyebilirsiniz. Müthiş bir mucizedir. İnsanı aciz bırakan bir gelişim sürecini gösteriyor, böyle aşama aşama tespit edilmiş çocuğun işte şekillenmesi, büyümesi, beslenmesi filan. Şimdi siz bunu gördünüz yani. Şu anki teknik imkanlarla da eskilerin göremediği pek çok şeyi de görme fırsatımız oldu, imkanımız oldu. Siz velakat alimtumun neş'etel ula felevla tezekkerun. İlk yaratılışınızı, ilk yaratılışı biliyorsunuz. Peki biliyorsunuz, düşünüp ibret almak gerekmez mi? Felevla tezekkerun. Öğüt almanız, ibret almanız, nasihat almanız gerekmiyor mu diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yani nasıl işte dünyaya geldi, nasıl oluştu, yeniden oluşacak, yeniden gelecek, yeniden yaratılacak, yeniden hayat bulacak ve eski hayatına göre yeni hayatı şekillenecek. Yeni hayatı ona göre belirlenecek. Bundan insanın ders çıkarması, ibret alması gerekmiyor mu? Sonra bir soru daha soruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, اَفَرَائِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Tohum ekiyoruz ya, hiç üzerinde durmayız sanki bunun. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sürekli yaptığımız ya da şahit olduğumuz ama üzerinde durmadığımız etrafımızdaki olaylara dikkatimizi çekip bir farkındalık oluşturmamızı istiyor tabiri caizse. Bakın bakın. اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. O ektiğiniz tohumu

0: kuru toprağa, cansız gördüğünüz, zannettiğiniz toprağa, cansız bildiğiniz kuru hale gelmiş tohumları, bir fasulye tohumunu düşünün, ne bileyim bir buğdayı düşünün, bir karpuz çekirdeğini düşünün, bir kavun çekirdeğini düşünün, aklınıza ne gelirse bir biber tohumunu düşünün, fark etmez, herhangi bir tohumu kurumuş hale gelmiş bir çekirdeği düşünün. اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, ektiğinizi görüyor musunuz, biliyor musunuz, farkında mısınız? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, onu topraktan bitiren, yetiştiren siz misiniz biz miyiz diyor Cenab-ı Hak. Ektiniz toprağa, kupkuru toprağa eştiniz, içine tohumu koydunuz, yine kuru toprakla üstünü örttünüz, hadi birazcık da su verdiniz. Şimdi bunu peki orada yeşerten, filizlendiren, toprağın arasından böyle o zayıf, güçsüz filizlerini toprağa delerek, bazen taşı bile delerek gökyüzüne doğru yükselten, bitiren siz misiniz, biz miyiz diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve hatırlatıyor. Lev neşâ'u lece'annâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn. Dileseydik onu kurumuş bir çöp haline getirirdik. Ekerdiniz tohumu, toprakla üzerine kapatırdınız ama yetişmez. Hiçbir şey. Kupkuru toprakla beraber gitti. Bir filizlenme olmadı. Bir tane bile ürün vermedi. Olmaz mı? Olur. Dilesek bunu yapardık diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Peki madem biz bunu yapabileceğimizi, yani bunun böyle olabileceğini biliyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi lev neşev le cehennem hutamen fezaltum tefekkehum, biz onu çöp haline getirirdik, siz de şaşırıp kalırdınız. Kurumuş bir çöp haline gelirdi, siz şaşırıp kalırdınız. Derdiniz ki inna lemuramune bel nahnu mahrumun, tüh çok zarara uğradık, büsbütün mahrum kaldık derdiniz. Çok zarara uğradık. Yani nasıl zarara uğradık? Ya tarlayı sürdük, gübreyi attık, tohumu ektik, üzerini kapattık, işçi çalıştırdık, traktöre para verdik, bugünkü şartlarda söylüyorum, gübreye para verdik, şu kadar emek verdik filan, gördün mü? Gittik, çok zarara uğradık. Lemuramun, ben nahnu mahrumun, mahrum bırakıldık, büsbütün mahrum kaldık, verilmedi bize derdiniz. Şimdi aralıklarla bu örneği veriyorum kıymetli dinleyenlerim. Önümde işte yarım metreye bir metre bir masa var. Bu masa kadar bir alan olsun elimizde. Yani balkonumuzda işte bu kadar büyük bir şey düşünün. Saksı böyle şey yetiştirilen, balkonda sebze yetiştiren, biber, bazen maydanoz, domates, böyle hobi olsun diye yapanlarımız da oluyor. Elimizde değişik bitkilerin, değişik sebze ya da meyvelerin tohumları var. Toprak aynı. Döktüğümüz su aynı. Aynı açıdan, aynı güneşte, güneşten istifade ediyorlar. Yani aynı güneşten fotosentez deniyor bu şeye, yapıyorlar. Her şey aynı. Her şey, hepsi aynı. Su aynı, toprak aynı, güneş aynı, hava aynı. Biz elimizde mesela acıdan başlayalım. Çok acı bir Arnavut biberi var. Biber dikmişiz baş tarafa, köşeye. Şimdi onun yanına mesela birbirine zıt bir şey söyleyelim. Bal gibi bir kavun cinsi tohum var. Onun yanına, hemen biberin yanına, biberin yanına böyle adeta birbirine değecek şekilde yanına hemen şey koymuşuz. Bal, kavun, tatlı bir kavun tohumu ekmişiz. Onun hemen yanına, o da biraz farklı olsun, diyelim ki bir domates tohumu dikmişiz. Onun hemen yanına mesela ne gelsin aklımıza, diyelim ki bir bamya tohumu ekmişiz. Böyle dört tane, biri acı, biri tatlı, biri mayhoş, biri de ekşimsi tatlarda dört tane. Şimdi bakın, aynı toprak, aynı su, aynı güneş, aynı hava, farklı tat, farklı koku, farklı şekil, farklı renkte meyveler ve sebzeler. aynı hava, aynı su, aynı güneş, aynı toprak, tadı farklı, kokusu farklı, şekli farklı, rengi farklı, ayrı ayrı sebzeler çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir sistem olacak? Yani bunu hani inanmayan insan nasıl bir gerekçe bulacak? Nasıl izah edecek insan? Ya kendisine malik olmayan, içerisine bir program yerleştirilmemiş, dışarıdan baktığımız zaman adeta akılsız, bilinçsiz bir küçük tohum tanesi, yani kuru bir tohum. Nasıl bir sistem yerleştirilmiş olabilir ki bir tanesi kavun tohumu kendisine tatlı mineralleri çekiyor o topraktan, sudan. Diğeri kendisine lazım olan acı mineralleri çekiyor topraktan. Diğeri mayhoş olanları çekiyor. Biri kendisine farklı renk veriyor, öbürü kendisine farklı şekil veriyor. Yani hakikaten bakmayı bilen insan için baktığı her şey acizane. Öyle diyoruz ki Allah diye haykırıyor. Allahu Ekber diye haykırıyor. Subhanallah diye haykırıyor. Ama her şey, her şey, hangisini ayrıntısıyla inceleme imkanına sahip olsak. Şimdi astronotlar, astronomiyle meşgul olanlar gökyüzündeki ihtişamı görünce orada ayrı bir ihtişam, herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor insan. Tıpla meşgul olanlar anatomi, insan anatomisindeki muhteşem dengeyi ve güzellikleri görünce onlar herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor. Bir tanesi dağdakini, bir tanesi sudakini görse, herkes hangi alanı incelerseniz inceleyin, insan bütün eczasıyla Allahu Ekber demekten, Subhanallah demekten kendisini alamıyor. Onun için Rabbimizden bize hani güzel bir duamız var. Hak ve hakikati olduğu gibi görebilmek kabiliyeti versin her birimize. Gördüklerimizde kudretini fark etme kabiliyeti versin her birimize. Gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz her şeyin ona ait olduğunun bilinciyle imanı kuvvetlenen, ahlakı güzelleşen, amelleri salihleşen kullarından olabilmeyi nasip eylesin her birimize. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
3: Liderleri nerede?
4: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
3: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
5: Gelin şurada bekleyin.
6: Biz temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
2: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
7: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layık.
8: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür.
2: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
0: 147. bölüm.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Ribiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
9: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
2: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
9: Allah ve Resulü.

0: Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Kâb bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr Resul-i Ekrem safında yer almıştı ama o bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki Kâb yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
2: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş. Ah,
3: ne diyor?
2: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
3: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Büceyr tüm gerçekleri yazmış sana.
2: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
3: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Büceyr sana boşuna ümit vermez.
2: Evet.
3: Öyle diyorsa öyledir.
2: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
3: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
2: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun.
3: Evet.
2: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
3: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
2: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.
3: Sana da böylesi yaraşır.
2: Artık bir karar verme zamanı.

0: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
1: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
0: Ben Ka'b bin Süheyr'im ya Resulallah.
2: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Süheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
1: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Ka'b bin Süheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
0: Suat'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana ey Ebu Sülman'ın oğlu sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşıracaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
1: Ka'b, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-ü Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Ka'b'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
3: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
4: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
3: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
4: İslamiyet de nedir?
3: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
4: Şu Kureyş kaçkınları mı?
3: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
4: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
3: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
4: Ne? Ne dedin sen?
3: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
4: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde?
3: Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız olabilir?
4: Daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme.
3: Amcacığım etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın. Merhametlisin. Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün. Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun?
4: Seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun. Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti. Seni giydirdim, yedirdim, içirdim. Benim sayemde mal mülk sahibi oldun. Ben senin velinim. Buna asla izin vermiyorum.
3: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem.

0: Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.
1: Sus! Sus yoksa!
0: Yoksa ne yaparsın amca?
1: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
0: Peki. Peki amca.
1: Her şeyi dedim.
0: Anladım. Her şeyi.
1: Üstündeki elbiseni bile.
0: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım. Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca. Bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim. Emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
0: Benim adım Abdülüzza, Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
3: "Ya Resulallah, kimdir o?"
2: Peygamberimiz "Habeş Necaşisi Asheme" diye cevapladı ve ilave etti. "Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz." diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
4: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Havlu kağıtlar, kağıt peçeteler, tuvalet kağıtları. Hayatımıza gireli uzun yıllar olmadı ama evimizin temel ihtiyaç kalemleri arasında yer aldı. Kenarı dantelli, el işlemeli havlular sandıklara geri kaldırıldı. Kumaş peçeteler belki bir gün lazım olur diyerek çekmecelere saklandı. Daha hijyenik bulduğumuz kullanat ürünler çevre içinde hijyenik mi? Kağıt havlular da dahil olmak üzere kağıt ürünlerinin üretimi dünya çapında 5. büyük enerji tüketicisi. Endüstriyel kirliliğin 3. büyük kaynağı. Sadece 1 ton kağıt havlu üretimi için 20 bin galon suyun kirletilmesi gerekiyor. Üstelik bu ürünlerin geri dönüşümü de mümkün değil. Bir şeyi temizleme amacına hizmet ettikten sonra kirlenmiş olmaları nedeniyle bakteri, virüs, mikrop yayma endişesiyle geri dönüşüm kutularına atılmıyor. Ayrıca kağıt havlular geri dönüştürülemeyecek küçük liflerden oluşuyor. Doğada yok olma süreleri ise yaklaşık 2-2,5 ay. Yapraklarını gereksiz yere kopardığımız umuma açık yerlerde ücretsiz diye hoyratça kullandığımız tek kullanımlık kağıt ürünleri israfa yol açıyor, doğayı kirletiyor. Kağıt ürünlerini giderlere atmak, maliyetli kanalizasyon ve altyapı sorunlarına neden oluyor. Bir ton kağıt ürünü tasarruf ederek 17 ağacı kurtarabiliriz. Şehre de, doğaya da fayda sağlayabiliriz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
2: Oh, özlemişim be abi. Ayaklarımı ıslak kumlara değdirip dalgaların sesini dinlemeyi, sonra martıların sesine kulak vermeyi.
3: Denizi mi, sahili mi, yoksa burada balık ekmek yemeği mi özledin?
2: Hepsini de özlemişim galiba.
3: Yaz tatilinde olduğun için bolca vaktin var. Dilediğin gibi gezersin buralarda artık.
2: Ben vaktimi sadece gezmeye değil, başka şeylere de ayırıp değerlendirmek istiyorum.
3: Ne gibi şeylermiş onlar?
2: Kelime

0: Hı? Kelime mi?
1: Evet. Her gün yeni bir kelime öğrenip bunu tabletime kaydediyorum. Mesela bugün makyavelizm kelimesinin ne anlama geldiğini öğrendim.
0: Çok güzel. Neymiş o kelimenin anlamı?
1: Her şeyi meşru görmek demek.
0: Hmm. Ahlaka karşı menfaati öncelemek gibi bir şey yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
0: Peki bu kelime hakkında ne düşünüyorsun sen Gökay'cığım? Anlat bakalım biraz.
1: Makyavelizm inanç ve kültürümüze ters bir düşünce abi. Mesela bizim askerimiz herhangi bir bölgede operasyon yapacağı zaman sivillere dokunmaz. Sırf amacına ulaşmak için kadın, çocuk veya bebeklerin hayatını da karartmaz. Gazze'nin hali ortada.
0: Ah Gazze, kanayan yaramız. Zalimler orada amaçlarına ulaşmak için hiçbir insani ve ahlaki değeri tanımıyorlar.
1: İnsanlık bu zor dönemeci de geçer mi dersin?
0: Geçer geçmesine de başka bir şey çıkar karşısına.
1: Öyle ya. Şairin de dediği gibi, burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik.
0: Maşallah Gökay'cığım, senin de bugün ağzından inciler dökülüyor ha. Şair ruhlu insanlarda olur bunun gibi haller.
1: İçimden şiirler söyleyip yazmak geliyor abi.
0: Son günlerde bir şeyler yazabildin mi bari?
1: Evet, hem de bizim Kazım abi için yazdım. Daha doğrusu ondan esinlenerek kaleme aldığım bir şiir var.
0: Hani şu halde hamallık yaparak evini geçindiren yoksul Kazım'dan mı bahsediyorsun?
1: Hı hı. Baktım ki bizim Kazım abi sırtında yükle yokuş çıkıyor. O yokuşu çıktıkça benim de içimde bir şiir çağlamaya başladı.
0: Oku da dinleyelim içinde çağlayıp duran o şiiri.
1: Yürüyordum. Pencerelerine minder sıkıştırılmış evlerin sokaklarına doğru yürüyordum. Çıkıyordum. İnsanın belini büken musalla yokuşunu durup dinlenip öyle çıkıyordum. Akıyordum. Durgun sulara beni, akıntıya kendini bırakıyordum. Yüreğim ağla diyordu, oysa o gülüyordu.
0: Seni tebrik ediyorum Gökay. Duygularını çok güzel ifade etmişsin.
1: Beğendin yani.
0: Beğenmez olur muyum hiç? Önceden sadece fıkralar anlatırdım. Ne olduysa sana şiire, edebiyata da yöneldim.
1: Ne olduysa seninle birlikte kaliteli vakit geçirmeye başlayınca oldu. Şimdi gelelim senin haline.
0: Ne varmış benim halimde?
1: Sende bir haller var. Hani çay içmeden duramazdın sen? Çay kelimesini ağzına bile almadın bugün.
0: İnsan değişken bir varlık Gökay'cığım. Özellikle kalp alemine sürekli akımlar gelip gidiyor.
1: Akım derken elektrik akımı gibi herhalde.
0: Vesvese, fikir veya ilham gibi şeyler işte.
1: Sen akım diyorsun ona, bense trend. Sadece kalbe gelmiyor ki bunlar. Telefonu, televizyonu, bilgisayarı açtığımda ya da sokağa her çıktığımda karşımda beliriyorlar.
0: Bilirim. Üstelik bu senenin trendi diye de göstere göstere reklam yapıyorlar değil mi?
1: Maalesef öyle. Peki benim yerimde sen olsaydın kendini bu akımlardan nasıl kurtarırdın?
0: İçimdeki iyiliğin sesine kulak verirdim önce.
1: Peki ya sonra?
0: İyi insanlarla oturup kalkardım ve bundan başka da...
1: Evet, bundan başka ne yapardın?
0: Müheymin olan Allah'a sığınırdım.
1: Müheymin ne demek ki?
0: Koruyan, gözeten, emniyet ve huzur veren demek. Hayırdır Gökay'cığım, telefonunu için çıkardın? Hani özel bir görüşme yapacaksan yanından uzaklaşayım biraz.
1: Hayır abi, görüşme yapmayacağım. Yeni öğrendiğim bu kelimeyi ve anlamını yazıyorum da telefonun not kısmına. Koruyan, gözeten, emniyet ve huzur veren.
0: Yaz tatiline gireli kaç tane kelime öğrendin sen?
1: Bununla tam 37 oldu.
0: Çok iyi, çok iyi. Eğer ben bu kadar kelimeyi öğrenmiş olsaydım sana bir çay ısmarlardım.
1: Oo, bakıyorum da eski ayarlarına dönmüşsün.
0: Çay içmeden daha ne kadar durabilirim ki?
1: O halde seni yeni açılan bir kafeye götüreyim.
0: Ne gerek var oraya kadar gitmeye? Sahil kenarında seyyar çay satan birileri yok mu?
1: Var mı yok mu orasını bilmem. Bildiğim bir şey var, yeni açılan o yerin çayını çok beğeneceksin.
0: Madem öyle diyorsun gidelim bari.
1: Bir şiir daha okuyayım mı?
0: Sen de başımıza şair kesildin ha.
1: Bak, yarın ünlü biri olursam seninle bu kadar vakit geçiremem.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama. Bu geçici zamanı boşa harcama. Çünkü o bir daha geri dönmeyecektir. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse kendisini yakmış demektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen orada rahat edersin.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de Serâmetsin efendim. Menşur ile Amruke Ümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yetsile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Anlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Ayşe anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim öfkeli olduğumu gördü ve bana, "Ey Ayşecik, öfkelendiğinde şöyle dua et," dedi. "Allah'ım, günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru."

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

aklın yapısında ne alemler vardır. Şu akıl denizi ne de geniştir. Bizim suretimiz, dış görünüşümüz, şu tatlı akıl denizinde suyun üstünde yüzen kaseler gibi yüzer durur. İçi ilahi şuurla dolunca akıl denizine gark olur. Fakat suretimizin, şeklimizin içi aşk ve imanla dolu olmadıkça denizin üstündeki boş kap gibi yüzer durur. Akıl denizi gizlidir, görünmez. Görünen alem suret alemidir. Bizim şu dış görünüşümüz akıl denizinin bir dalgası yahut bir ıslaklığıdır. Şekil ve dış görünüş akıl denizine, külli aklın nur deryasına dalmak, deniz olmak ister. Fakat aklı akılla, nuru nurla aramayıp da hislerine ve sebeplere başvurduğu için akıl denizi onu o başvurduğu şeyden de uzağa atar. Çünkü o dış görünüşe ve şekle kapılmıştır. Adeta gönül kendini, kendi zatını bilmemekte, kendisine sırlar söyleyen gerçek sevgiliyi görememekte. Yaydan atılan ok da böyle, kendisini uzaklara atan gerçek atıcıyı görememekte.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kıyanet nereye ayak basarsa yararlı olan her şey oradan uzaklaşır. Hain bir denize el atacak olsa orayı bile kurutur.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et.

onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hamdülillah, Hak bize derdini derman eyledi. Derdi aşkıyla dünü gün kârım efkan eyledi. Yanı ben yakılalı aşkıyla her şep ta seher, hecr odunda kurtarıp müşkilim asan eyledi. Zahidin gerçi cihanda aşka inkardır işi, Hak bize aşk yar edelden mestü hayran eyledi. Himmeti pire erildi, açtı gönlüm gözünü, gösterip dostun cemalin mestü hayran eyledi. Haşimi gam yeme şimden geru, gel sen fari ol. Çünkü fazlullah erişti, pirin ihsan eyledi.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Haşimi Emir Osman'dan bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Haşimi Emir Osman Sivas'ta doğmuştur. Tarikat silsilesi hakkında kaleme aldığı manzumesi dikkate alındığında Hazreti Ali'nin neslinden geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Seyit ve Emir lakabıyla anılmış ve yine aynı sebepten ötürü Haşimi mahlasını kullanmıştır. Saçını uzattığı için saçlı Emir ve tekkesinin bulunduğu yer dolayısıyla Kasımpaşalı nisbesiyle de anılmaktadır. Haşimi Emir Osman, öğrenim için önce Amasya'ya, oradan da İstanbul'a gider. Medrese eğitimi alırken tasavvufa meylettiği için tahsilini yarım bırakır. Bu sırada gördüğü bir rüya üzerine Vize'ye gider ve orada Vizeli Alaeddin Efendi'ye intisap eder. Alaeddin Efendi'nin vefatından sonra Gazanfer Efendi'nin yanında seyri sülükünü tamamlar ve onun emriyle Amasya'da irşat hizmetine başlar.

Kul odur, kendi nefsin bile Mevlasın ana. Kendi aczin bilmeyince zühdü takvasın ana. Vaslı yâre talip isen bunda bulmak kastın et. Uyma ol müddeiye, kim kendi ferdasın ana. Marifetten dem uğrana ilmi amel şahit yeter. Aşıkına mani gerektir, yoksa davasın ana. Aşkı yârım mahrem olmayan gönül hayvan durur. Elde canan olmayınca kuru mevasın ana. Arş-ı Rahmandır gönül, sen gayrı etme caygâh. Kim gönülde bulduysa firdevsi âlâsın ana. Kendisin bilen bilir hakkı demiştir oğlu Resul. Haşimi sen nefsin anla, bunda ukbasın ana. Amasya'da irşat hizmetinde olan Haşimi Emir Osman, Gazanfer Efendi'nin vefatından sonra İstanbul'a gelir ve Kulaksız semtinde bir zaviyeye yerleşir. Günümüzde burası Haşimi Emir Osman Camii olarak kullanılmaktadır. Haşimi Emir Osman bir zaman sonra Halveti şeyhlerinden Nureddin Zade'ye intisap eder ve halvete girer. Halvet sırasında gördüğü bir rüyaya istinaden Nureddin Zade'den, "Emir, senin bize ihtiyacın yok. Var git dervişanınla meşgul ol. Bizim kisvemizi ve evladımızı terk etme." nasihatini alır ve tekkesine dönüp irşada devam eder. Haşimi Emir Osman 1595 yılında vefat eder ve tekkesinin haziresinde defnedilir. Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıyor.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola gireyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği

kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhabalar, ben Bandırma'dan Sinan. Dursun Ali Erzincan'dan Habibullah Hüseymek adlı eseri istiyorum. Tüm sevdiklerime ve Diyanet Efendim ailesine gelsin. Teşekkür ederim.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydı. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim.

O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eli olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

Selamünaleyküm. Ben Kırıkkale'den Ekrem Dalgalı. Grup Genç'ten Yüreklere Yürüdük isimli parça istiyorum. Bu parça eşim, Derya Hanım, çocuklarım ve Diyanet Radyo çalışanlar için gelsin. Saygılar ve sevgiler.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
2: Selamünaleyküm. Ben Sivas Suşehri Eskişehir köyünden Murat Duman. Biz Kur'an'ın Hadimleri eserini tüm Kur'an dostları için istiyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Fatih Koca'dan selamın selam ilahisini istiyorum. Kızım ve torunum için gelsin. İyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Akif. Ailem için Aykut Kuşu'ya İbrahim şarkısını istiyorum. Teşekkürler. İbrahim.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

Aleyküm Diyanet Radyo ve çalışanları. Ben İstanbul'dan Asuman. Sen Muhammed Mustafa'sın ilahisini. Kızım Elif Nisa, oğlum Emin Miraç, eşim Nazmi ve benim gibi kalbi peygamber ve Allah aşkıyla yanan bütün herkese gelsin. İyi çalışmalar, kolay gelsin.

demir. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. İlahisi de anneannem ve Bilal dedem için çalarsanız memnun olurum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa dedi.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur beni bu konuda aydınlat.
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu.
1: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
0: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
1: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü? Onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bilmediği topraklara gidince yeni gelin gibi olur, dili tutulur. Yat kişinin kusurunu bağışla, onu yedir içir. Yabancıya iyi davrananın yüzü güler. Misafiri iyi tutanın ünü yayılır.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde

bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

benimle dolasın gelir. Bükülmez çınardım, yıktılar.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Çocuktum. Her şeyi anladığımı sanıyordum. Sonra büyüdüm. Bombaların ve bankaların dağlardan ve ırmaklardan fazla olduğunu gördüm. Bahçıvanlar generallerden, menekşeler mermilerden daha azdı. Yenilmişti dünya. Doğanın özgürleştiren rüzgarı çekilmişti yüzlerden. İnsanlar doğa değil yönetmelik okuyordu. Nükleer artıklar ve çok uluslu yalanlarla kirlenmişti yüzümüz. Teknolojinin o yok edici, o gri gölgesi düşmüştü yüzlere. Yenilmişti yüzümüz ve görüntü aynıydı.

Her şey çok açıktı. Herkes kimsesiz, herkes bir şeyin yoksuluydu. Hepimiz aynı anda yenilmiştik. Şarkılarımız kederliydi. Yanlış bir zamanda mı yaşıyordum? Çekip gitse miydim? Ne yanlış bir zamanda yaşıyordum, ne de çekip gidecek bir yer vardı. Her yer aynıydı. Kaldım. Sürekli çağıran ve ayrım yapmayan toprak nasıl olsa beni de çağıracaktı. Masal dünyanın bittiği yerde başlar. Biliyorum, eski zamanlarda değiliz artık ve masallar böyle anlatılmaz. Biliyorum, ben hiç masal yazmazdım. Dünya sisteminin hepimize anlattığı masal kötü olmasa bu kadar. Biliyorum, bir karınca türküsünden daha hafif olacak sesim. Biliyorum, insanların birbirine olan yabancılığı büyüyecek. Dünya küçüldükçe. Biliyorum, telefonlar oldukça insanlar birbirini görmeyecek. Biliyorum, birbirimizi hiç görmeden öleceğiz. Her şey için tek şey diliyorum. Allah'ın gülleri yakamızı bırakma.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Kavuştur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gam veli lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta Ahmed-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefa.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Halimi Kabe kavseyni ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Pencerenden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

kasir, deste adayı eyle bizden kasir. Bakma ya Rab bizim günahımıza, nazar et canı dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmemiz sakla geldi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu içtihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı, etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahidin içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Ülke İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimama.

solumda baki olan aşk mührünün sahibesi. Ezelde verilen sözümün yazgısıdır gözlerin. Başımı bürüyen sabah seherlerinde, avuçlarıma dokunan yağmurlar gibi serin sızılar düştü yangınlarıma. Nakkaşelerin beyhude çabaları yetmedi adını yazmaya. İlahi bir yazgının huzuruyla önce kalbime, sonra ömrüme yazıldım. Uçsuz bucaksız çöllerde, kör kuyular başında beklediğim kervanda gülüşün, Yusuf misali vuslatıma en çok da sen yakıştın. Gül bahçemin mihmandarı, ezeli sevdam, aşka visal nefes alışlarımdan doğdum kalbine. Pür melal hüzünleri aşırıp gün batımlarından, sana asude sabahlara uyandırdım yüreğimi. Hiçbir sözden anlamadım bu zamana kadar. Ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Elemli bir ömrün elinden ben gözlerim.

Zindanına düştüğümden beri cennet kokuları sarıyor ruhumu. İkbali sen oluyor bütün kör kuyuların. Züleyhalar misali, şirince bir nazarın hükmüne boyun eğiyor asiliğim. Seninle uzak diyarların hicranlarından sıyrılıyorum. Seninle aşka hasret pervaneler misali yanıyorum. Rüzgarına hüzün dolan aşk çöllerinde, saçlarıma düşen kum taneleri kadar sıcak, gül yaprağının dikenli hasretlerinde, kanayan gönüllerde yeşeren bir aşksın. Kalu belada payıma düştü gülüşün, kalbimi sana harmanlayan bu yazgı, bu kalem. Ey Yaradan'ın emaneti, içimdeki sonsuz elem. Ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Firkatli bir ömrün elinden ben gözlerinle kurtuldum.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: Dünyayı isteyip de eline alan ve kendisine demirden şehir ve demirden kale yaptıran kimse hani nerede? Dünyayı bulan ve kartala binerek göğe çıkan o küstah nerede? Tanrı benim diyerek sonunda Allah'ın denizin dibine yolladığı küstah Firavun nerede? Bu dünya malını toplayıp malıyla birlikte yerin dibine geçen insan nerede? Doğudan batıya kadar ordu yürüterek birçok ülkeyi egemenliği altına alan dünya beyi İskender nerede? Asası yılan olan ve kendisine denizin yarılarak yürüyüp geçmesi için yol verdiği insan Hazreti Musa nerede? Cinlere, perilere, kuşlara hükmeden o adil insan Hazreti Süleyman nerede? İnsanlar arasında seçilmiş olan o iyi kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Dünya onsuz boş kaldı. Bir tarafı eksik kaldı. Bu saydıklarımın hepsini ölüm yakaladı. Ey temiz kalpli insan, seni mi bırakacak sanıyorsun? Bu dünyanın kanunu böyledir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
3: Liderleri nerede?
4: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
3: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
5: Gelin şurada bekleyin.
6: Biz temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu

0: gösterelim diye geldik.
1: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
2: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layık.
3: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür.
1: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hasan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
4: 147. bölüm.
1: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
1: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
5: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Ka'b bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr Resul-i Ekrem safında yer almıştı ama o bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki Ka'b yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
6: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş.
7: Ne diyor?
6: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
7: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Büceyir tüm gerçekleri yazmış sana.
6: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
7: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Büceyir sana boşuna ümit vermez.
6: Evet.
7: Öyle diyorsa öyledir.
6: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
7: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
6: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun.
7: Evet.
6: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
7: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
6: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.

0: Sana da böylesi yaraşır.
1: Artık bir karar verme zamanı geldi. Ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim.
0: Haklısın.
2: Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu.
1: Kâb bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?
2: Kâb, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Kâb bin Süheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Kâb bin Züheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
1: Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana ey Ebu Sülman'ın oğlu sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
2: Kâb, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-ü Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Kâb'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
4: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
5: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
4: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
5: İslamiyet de nedir?
4: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
5: Şu Kureyş kaçkınları mı?
4: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
5: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
4: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
5: Ne? Ne dedin sen?
4: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
5: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamında.

0: Vermiyorum.
1: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.
0: Sus! Sus yoksa!
1: Yoksa ne yaparsın amca?
0: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
1: Peki. Peki amca.
0: Her şeyi dedim.
1: Anladım. Her şeyi.
0: Üstündeki elbiseni bile.
1: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım. Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca. Bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim, emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi. Ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
1: Benim adım Abdülüzza, Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
3: Ya Resulallah, kimdir o?
2: Peygamberimiz Habeş Necaşisi Asheme diye cevapladı ve ilave etti. Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
4: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o, ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın.

Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demiştim. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinci olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Allah bazen insanı sıkıntıyla, kederle, hastalıkla imtihan eder. Kulunun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup, kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek sana bir imtihan verir. Gelen imtihan gam ve keder değildir. Senin için bir hazinedir. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince çaresine bak. Şekvaya düşüp şikayet etme. İç rahatlığı, huzur ve neşe bulunca o rahatlığı, huzuru bir çiçek gibi sula ve o huzuru artırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlarına da dağıt.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

aşkın odu ciğerimi, yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret.

Anadan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider.

aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle peygamber ahlakı, ihsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister. Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi,